0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM. Üzgün.

derin uykusunda. Uyandırma sevgilim, bu rüya henüz bitmedi. Bir hataydım.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek

0: 93.0 Devrek FM.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerini

musun? Başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seni boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toplayacağım.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: Ege'nin yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 14 76
0: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
4: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
6: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18. Taksici kasla biraz,
4: acelem var benim. Devrek FM. 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Yollar. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
5: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
5: Telefon 0501 737 67.
0: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
1: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi.
0: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
0: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476.
0: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracı.

0: performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
0: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
0: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
2: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Levrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünler.

0: ve %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Herkes sever, ben ölürüm yolumda. Onu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutmaz.

seni unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.

0: Reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski.

0: Çeşitli Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
3: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 1476
3: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
6: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18.
7: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
8: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
9: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Levrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Levrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Levrek FM.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
0: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
0: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
5: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
6: Emine ile 4 mevsim sizler.

Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı her kesime, her yere, şu anda beni nerelerden dinliyorsanız, iş yerlerinizden, arabalarınızdan, yatlarınızda, katlarınızda, bağlarda, bahçelerde, kahvaltı masalarında, 5 dakikada benim gibi yatayım diyenlere günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı cumalarınız olsun, haftanın son günündeyiz. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. 2... Seven kardeşlerle başladık. Halayla başladık. Halayla devam edelim o zaman. Tello tello can diyelim. Onun akabinde toycular. Hanım kızlar, sonrası ben buralardayım. Gelsin istekleriniz, mesajlarınız. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı an itibariyle gönderebilirsiniz.

beğenmiş. Devrik oyun havası göndereceğim. Onun akabinde Oğuz Yılmaz'dan isteğimiz vardı. Dün çalamamıştık, onu göndereceğim. Sinan Yılmaz'dan istenmişti. Kafkaç. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. 0507 380 0067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devre kesik baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

9.42 yaptık. Yavaş yavaş ikinci saate doğru giderken şöyle gelen mesajlara bir bakalım. Bakalım bizi kimler nerelerden dinliyor. Merhabalar Emine Hanım. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben. Beycuma Kapalı A1 koğuşunda bulunan can parçam, diğer yarım, canım, eşim, Ceren'ime selamlarımı yolluyorum. İstek olarak Hava Öğüt'ten Yeşil Gözlerin parçasını ona armağan ediyorum. Çalarsan çok sevinirim. Teşekkürler. Onu çok seviyorum. Güzel gözlüm, Rabbime emanetsin. İnşallah Rabbimin izniyle tez zamanda kavuşacağız selametle demiş. Biz de ne diyoruz? Bugün Cuma. Cuma günü yapılan ibadetler tabii ki kabul olur. Amin diyelim. Rabbim tez vakitte Mustafa Bey'in Ceren'ine kavuştursun diyoruz. En kısa zamanda Rabbim kavuştursun tüm kader mahkumlarımızı, sevdiklerini. İstediğin şarkıyı 11'den sonra çalacağım, bir gün olsun. En güzel şarkılarımız sana ve Ceren Hanım'a da gelsin. Ceren Hanım'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Karadeniz Ereğli'mize de sevgiler, selamlar. O zaman ne yapalım, Sinan Yılmaz ne desin? Kapkaç desin. Onun hakkında Ayhan Akal'ın Bartın çifte terlisi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Şu anda beni Samsun Atakum'dan Aylin dinliyor. En güzel şarkılarımız Aylin'e de gitsin.

Son saate doğru, ikinci saatimize doğru gidiyoruz. İkinci saatte de buradayız. Şöyle gelen mesajlara bakalım. Teşekkür ederim, hayırlı yayınlar demiş Mustafa Bey. Ben de teşekkür ediyorum. En güzel şarkılarımız dediğim gibi Ceren'le Mustafa'ya da gitsin. Rabbim tüm kader mahkumlarımızı da kurtarsın diyoruz. Özgürlüklerine kavuştursun. Evet, bir mesajımız var. Şu anda bizi Hüsran. Biliyorsunuz Hüsran 23.01 arası sizlerle oluyor. Grup Yağmur'dan Çakır Emine'mi istedi. Allah'ım yarabbim. Ah Hüsran, ah. Tabii ki ne yapacağız? Çalacağız mecbur. Elimiz mahkum. Hüsran'a da gitsin en güzel şarkılarımız. O zaman ne yapalım? Çakır Eminem'le devam edelim. Onun akabinde Hasan Yılmaz ne desin? Ver coşkuyu. Verelim mi coşkuyu? Haydin o zaman 0507 380

0: Şimdi reklamlar.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Reklamları dinlediniz.

0: nasılım? Kaçarsam kovalarım, sonunda yakalarım. Yakışıklı adamım.
1: Anladın sen onu.
0: Ver

saatlerimize 10.07 yaptık. Radyosunu yeni açanlara günaydınlar diyelim. Hayırlı cumalarınız olsun. Sakarya'dan şu anda Erol Bey beni dinliyormuş. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum Erol Bey'e de.

0: Şan ne desin? Döktür Muazzez, döktür. Haydin gelsin istekleriniz, mesajlarınız 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin.
1: Odanın alışım, balinen karışım, el

Evet Döktür Muazzez Döktür dedik. Saatlerimiz 10, 19 yaptık. Son saatimde biliyorsunuz damar yapıyorum. Varsa damar şarkılarınız şimdiden gönderin gelsin diyorum. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Samsun Terme'den Zeynep demiş ki abla şu anda seni dinliyoruz demiş. Ankaralı Yasemin'den Çıldıralım şarkısını göndermek istiyorum demiş. Sana gelsin bu şarkı demiş. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ne yapalım? Ankaralı Yasemin'le devam edelim. Onun akabinde Ankaralı Ayşe Dinçer. Onun akabinde de şarkısı istenmiş. Onu göndereceğim. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Bir tane Karadeniz şarkısı gelir mi demişler. Seçimi de bana bırakmışlar. Ben de iki tane güzel şarkı seçeceğim size. Şöyle bir mesajımız geldi. Hemen onu hiç bekletmeyeceğim. Hayırlı yayınlar Emine Hanım. Hayırlı cumalar Cengiz Kurtoğlu'ndan. Sözlerim sevenlere, sana, bana ve dinleyen herkese gelsin. Ve toprak ailesine gelsin, Hüsran'a gelsin demiş. Tabii ki Mevlüt Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlüt toprağa da gitsin en güzel şarkılarımız. O zaman ne yapalım? Bir tane Cengiz Baba hareketli gider değil mi? Gider gider. Toprak ailesine, Hüsran'a, Mevlüt Bey'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel şarkılarımız onlara da gelsin. O zaman iki tane Ankaralı, Ankara şarkısından sonra Karadeniz şarkılarına yavaş yavaş geçiş yapacağım o zaman. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

Bir daha çalar mısınız demiş Recep'imden Ayanda Takunya. Yalnız Ayanda Takunya'yı Davut Güloğlu söylüyor. Recep'imden başka bir isteğiniz varsa hemen gönderin. Saatlerimizi 10.44 yaptık. Yavaş yavaş son saatimize damara doğru gidiyoruz. Dediğim gibi Recep'imden başka bir şarkı isterseniz çalarım onu. Davut Güloğlu söylüyor. Davut Güloğlu'ndan çalayım onu. Varsa Recep'imden başka bir isteğiniz hemen gönderin gelsin. Ama dediğim gibi Recep'imden varsa bir isteğiniz hemen gönderin gelsin. O zaman ne yapalım? Aynen demişler. Çok teşekkür ediyorum. En güzel şarkılarımız size de gitsin. O zaman hemen

zaman Davut Güloğlu gönderelim o zaman. İsmail Türk ne desin, soğanın cücüğü desin. Onun akabinde Davut Güloğlu, Davut Güloğlu sonrası ona Ayşahin. Dediğim gibi varsa damar istekleriniz hemen gönderin gelsin. 0507 380 0067'den isteklerinizi, mesajlarınızı

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
3: Duygularınıza tercüman olan en güzel şarkılar Emine ile Dört Mevsim'de. Emine ile Dört Mevsim'de şimdi damar zamanı.

Ferit Uçar isteğimiz vardı, onu gönderdik reklam öncesi. Sait Uçar bir sağ bir sola gelir mi demişlerdi, göndermiştik reklamlar öncesi. Evet, var mı damar şarkılarınız, istekleriniz hemen gönderin gelsin. Cengiz Kurtoğlu şarkısını bizden Mevlüt Bey Toprak ailesine, sana bana ve Hüsran'a gelsin demişti, gönderdik. Keyifli dinlemeler diyelim o zaman. Mevlüt Bey'e, Toprak ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderdik. Şöyle bir bakalım. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar ablam. Seyfi Doğanay'dan gurbet parçası size ve Ersun Usta'ya gelsin demiş Konya'dan Hüseyin. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz Hüseyin'e de. Aldım listeye gelecek ama önce Hava Öğüt Yeşil Gözlerin istenmişti. Mustafa Bey'den Ceren Hanım'a gidecek bu şarkımız. Şöyle tekrar bir okuyalım mesajını. Ereğli'den Mustafa ve Cuma Kapalı A1 koğuşunda bulunan can parem, diğer yarım canım, eşim Ceren'ime selamlarımı yolluyorum. İstek olarak da Hava Öğüt'ten Yeşil Gözlerini istemişlerdi. Armağan ediyorum demişti. Çalarsan çok sevinirim demişti. Teşekkürlerini etmişti. Ben de çok teşekkür ediyorum. En güzel şarkılarımız Mustafa Bey'e ve Ceren Hanım'a da gitsin. Onu çok seviyorum. Güzel gözüm, Rabbime emanetsin. İnşallah Rabbimin izniyle tez zamanda kavuşacağız selametle demişti. Tekrar okuduk mesajını. Hava Öğüt nesin, yeşil gözlerin desin. Tim yeşil gözlü olanlara gitsin değil mi bu şarkı? Onun akabinde Selahattin Özdemir, Sevda Çiçeğim. Onun akabinde

Keyfi Doğanay'da ne desin? Doğanay gurbet desin. Haydin o zaman gelsin. Şarkılarınız, istekleriniz. Gökhan Doğanay'dan da bir tane hazırladım. Bomba bir şarkı. Varsa istekleriniz, formatıma uyarsa tabii ki, formatıma uygun şarkılarınız varsa gönderin gelsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
2: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

11 35 yaptık ve yavaş yavaş vedaya doğru gidiyoruz. Son dakikalara doğru gidiyoruz. Abla vaktit kalırsa Cavit Karabey'den Vay Be parçasını rica ediyorum. Bu parça size Nergiz ablama ve Ersun Usta'ya gelsin. İyi yayınlar ablam demiş Konya'dan Hüseyin. Tam kapanışı o zaman Cavit Karabey'le yapalım. Ne diyelim? Engin Nurşen'in dedesin adına bir çizik çizdim. Onun akabinde Ahmet Kaya, kum gibi diyecek. Onun akabinde Gökhan Güney. Sonrası veda için ben buralarda olacağım.

Yani veda ediyoruz. O güzel 3 saatinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerek mesajlarınızla, gerek sessiz dinleyerek. Çalamadığım şarkılar oldu. Pazartesi inşallah diyelim. Biliyorsunuz cumartesi pazar yokuz. Pazartesi 09.12 yine ben buralarda olacağım. Sizi önce Rabbime, sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Emine Sinan Özen çalmadın demişler. Sinan pazartesi inşallah bana hatırlatın, olur mu? Evet, bir iki tane istek çalamadık çünkü vaktimiz dar olduğu için. Çalamadığım şarkıları inşallah pazartesi telafi ederiz diyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa, başımıza bir hal gelmezse. Yayın biter, Emine gider. Sizi önce Rabbime, sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel Rabbime emanet olun. Pazartesi görüşmek üzere diyelim. Güzel bir hafta sonu geçirin sevdiklerinizle. Allah'a ısmarladık.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM
2: 93.0. Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15

0: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
0: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
0: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
0: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
0: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
0: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Selamlar.
1: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: Kayıkçılar Mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve marka...

0: ile sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
2: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken.

her zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümenleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve kapalı olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmaları. Rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları
2: rüzgar
1: öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehirse her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici gazlar biraz, acelem var benim.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini...

0: denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filios Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: yalanlar. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
4: Devrek FM
6: 93.0. Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817

0: 55 67 KKTC telefon 0548 867 0067 93.0
1: devrek efem.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: size, biz size.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
0: Nergis de biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla başlıyor.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
2: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
3: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
2: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
3: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
4: Dostluğun sesi sizin sesi. Sizin yeriniz burası.
5: Sizin yeriniz burası.
6: Devrek FM 93.0.

0: biz bize.
1: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
2: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
3: Nergis'le Biz Bize Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
4: Nergis'le Biz

işte geldik efendim. 5 Haziran Cuma haftanın son günü. Saatlerimiz de 16.10'u gösterirken Batı Karadeniz'in en yükselen frekansı 93.0 Devreg FM'de sizin programınız Nergis'le biz bize yine yeniden mikrofonları açtık. Karasal yayın üzerinden Devrek ve çevresi 93.0 Devreg FM. İnternet üzerinden de www.radyodevregfm.com adresinden tüm dünyaya açılan kapımıza, tüm ruhtaş kitlelerime kucak dolusu selam olsun efendim. Güzel bir yayın olsun haftanın son günü son programında. Kimin nerede sıkıntısı varsa paylaşalım, azaltalım. Kimin nerede sevinci varsa yine paylaşıp çoğaltalım. Şu anda evlerinden, iş yerlerinden, yollardan, izlerden

0: seyir halinden.
1: Aa, bizim kızımızın Nergis'in programı vardı, bir dakika. Frekansı ayarlayayım diyen tüm ruhtaşlarım. İşte yine yeniden geldik, buradayız, keyifli bir yayın olması temennilerimle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Devrek FM 93.0.
1: Haftanın yorgunluğunu, haftanın rehavetini üzerimizden günün yorgunluğuyla beraber şöyle bir atalım. Akşamüstü saatlerine doğru, o romantik saatlere doğru biz bize her şeyi, herkesi bir kenara bırakıp kapıları kilitleyelim. Başka kimsecikler yok. Sadece ben ve sizden ibaretiz. Sizin programınız. Devrek FM WhatsApp hattımız saatler 18'i gösterene kadar bana ulaşabilecek, ücretsiz bir şekilde istek eserlerde bulunabilecek ve bu eserleri de sevdiklerinize, sevenlerinize bizim aracılığımızla ulaştırabileceksiniz değerli dinleyenlerim, çok kıymetli ruhtaşlarım. Devrek FM WhatsApp hattımız 0507 380 0067. Bu numara üzerinden mesajlarınızı bekliyor olacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi 2 saat boyunca inşaat firmasının gururu, Çay Cuma'nın gururu Mehmet Yıldız, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek birlikteliğimiz. Biz bize olmamıza katkı sağlıyor her geçen gün. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Güzel projelere imza atıyor. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Çay Cuma'da emlak ve inşaatın adresi Mehmet Yıldız.
2: Neyse, biziz.
1: Birazdan mesajlarınıza yer vereceğim, sohbetlerimiz olacak, söyleşilerimiz olacak, birbirinden değerli de eserlerimiz olacak. Öncesine güzel bir Orhan Baba eseriyle açılışımızı yapalım bu güzel cuma gününde. Herkesin cuması mübarek olsun. Cumaya gidenler var, trafik var, çombüs şoförleri inanılmaz yoğun. Çay Cuma Köprüsü inanılmaz trafik halinde. Şu anda tüm çombüs şoförlerime de kazasız belasız yolculuklar temennisinde bulunalım. Onlar da Nergis ablalarını dinliyorlar. Lütfen trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Bugün Çay Cuma'nın cuması, inanılmaz bir yoğun kalabalık söz konusu. Güllük gülistanlık bir havada esnafıma bol kazanç, değerli ruhtaşlarıma da rastgele diyelim efendim. Şöyle güzel bir Orhan Baba eseri. Bu zamanda en değerli kabiliyet sanırım insanların kendini toparlama, onarma yetisi değil mi değerli dinleyenlerim? Çünkü en yakının bile bilmez içinde nelerin parçalandığını ya da kırıldığını. En iyi yine sen bilirsin. Hangi tecrübeyi, hangi acıya, hangi yalanı, hangi yaraya, hangi ahı, hangi sevdaya ve kimi nereye koyacağını en iyi sen bilirsin. İnsanları zamana yatırın. Gerçek rengi mutlaka ortaya çıkacaktır. Sakın ha dolduruşa gelmeyin. İnsanları duyarak değil, ancak yaşayarak anlarsınız. Ağzımızdan çıkan tüm kelimeler bazen ruhlarda inanılmaz yara bırakabilir. O yüzden lütfen dikkat edelim. Dil yarası hiç geçmek bilmeyecek, belki de sizin için çok basit bir kelime halinde karşı tarafa ilettiğiniz o sözcük, o insanın hayatında nasıl derin yaralar açacak tahmin etmek mümkün değil. Orhan Baba sizlerle buluşsun. Daha sonra ben Devrek FM frekansında mesajlarınızla, sohbetlerimizle, söyleşilerimizle ve tabii ki Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla kaldığım yerden devam edeceğim. En ağır yara dil yarası. Buyurun efendim.
2: Neyse, biz... Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Nergis'le biz bize.
2: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi babamız? Güzel bir Ferdi Tayfur eserini buluşturmuş oldum sizlerle Devreg FM frekansında. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla. Biliyor musunuz, aşkın sadece bir tarifi var. Geri kalanlar hep taklit. Sanki ara ara da size oluyor mu? İçimde yaşattığım dünya ile dışımdaki dünya arasında sanki kaybolmuş gibi hissediyorum kendimi. Söylediklerimle duyduklarım, verdiklerimle aldıklarım, gösterdiklerimle gördüklerim arasında uçurumlar var sanki. Ve hatta aşk diye isimlendirdiklerimle kendimi avutmak zorunda olduğum gerçekler arasında da dağlar kadar fark var aslında. Benim hayal dünyam çok geniş. İnsanlara fazla anlam yüklemişliğimle varım. Hayatın hangi kumsalındayım bilmiyorum. Ama bir gerçek var ki o da şu. Yüreğime vuran dalgalar sanki kirletti temiz ve dingin kalbimi. Hayal kırıklığı, insanların gerçek yüzü. Bir zamanlar ısıtmak için açardım yüreğimi. Şimdi soğumasınlar diye, soğutmasınlar diye kapalı tutmaya çalışıyorum herkese. Aşkın sadece bir tarifi var. Geri kalanlar hep taklit. Bu gerek dostluk, gerek arkadaşlık, gerekse akrabalık, komşuluk ilişkilerinde, iş ortamında da aynı. Sadece tek tarif. Gerisi mi? Gerisi sadece taklit. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla gelen mesajlara da bakalım efendim. Devreg FM WhatsApp hattımız 0507-380-067. Gökçe Bey, güzel Gökçe Bey'ime selam olsun Devreklerden. Selam Nergis, Gökçe Bey'den Bahattin demiş. Gökhan Güney'den Çaresizim.

0: istemiş efendim. Gökçe Bey'den değerli dinleyicimiz Bahattin Bey'e selam olsun. Hayırlı cumalarınız olsun sizin de. Ve bu arada Çay Cuma'dan Nazlı da şu an bana kulak veriyor. Kitap gibi kadın. Yok canım, estağfurullah. Sadece hissettiklerim, tecrübelerim, yaşanmışlıklarım ya da yaşanmamışlıklarımla beraber sizler benim ruh taşımsınız. O yüzdendir sizinle paylaşımlarım ve o yüzdendir bu programda hiçbir şekilde aksatmadan her gün aynı saatte oluşum, aynı frekansta oluşum.
1: Devrek FM 93.0.
0: Çünkü sizler benim için çok önemlisiniz. Bunu unutmayın. Gökhan Güney çaresizim desin. Tüm çaresizlere de armağan edelim. Daha sonra mesajlarla devam edeceğim efendim. Hep beraber dinleyelim.

0: Devrek FM 93.0.
1: Nergis'le, Nergis'le, Nergis'le biz bize.
2: Sizin yeriniz burası.
3: Sizin yeriniz burası.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: Çeyrek FM.
1: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
0: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize.
3: Gökhan Güney'in eşsiz eseri Tozlu Laflardan kaldırıp sizlere takdim etmiş oldum. Devrek FM frekansında adrese teslim edildi değerli dinleyenlerim. Saatleri 16.30 yaptık. Haftanın son günündeyiz bildiğiniz üzere. Ve haftanın son programındayız. Cumartesi pazar yayınımız olmamakla beraber gelen mesajlar var. Hemen değerlendirelim o kıymetli mesajlarınızı. Devrek FM WhatsApp hattımız ücretsiz efendim. Saatler 18'i gösterene kadar ücretsiz bir şekilde bana ulaşabilir. İstek eserlerde bulunabilir ya da duygu ve düşüncelerinizi gönderin gelsin efendim. Ben sizin için buradayım. Sizin ruh taşınız olarak buradayım. Sizin kızınız olarak buradayım. Efendim Devrek FM WhatsApp hattımız 0507-380-067. Bakalım kimler nerelerden bizlere ulaştırdı mesajlarını. Coşkun Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamlar, kolay gelsin, hayırlı günler demişler efendim. Çok teşekkür ediyorum, sizin de cumanız mübarek olsun. İnşallah en güzel eserler değerli dinleyicimiz Coşkun Bey'e de armağanımız oluyor. Ve Güzel Düzcem'in güzel insanı Murat Kardüz hoş geldin. Sefalar getirdin sen de beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Düzce, Yalancı Cennet, Gölyaka'dan Murat. Merhabalar, iyi yayınlar Nergis Hanım. Açma köyünden selamlar. Çok sıcak var Nergis diyor. Evet, biraz sıcak var ama dışarıda hava nasıl olursa olsun bizim yüreğimizin havası güzel olsun. İnşallah bu güzel eşsiz eserlerle içimizi bir nebze olsun serinleteceğiz. Dinlemede kal en güzel eserler. Devrek'ten Düzce'ye de gidiyor Açma köyüne. Selam olsun. Selam abla, iyi yayınlar, ben Berkay demiş. Berkay'ım hoş geldin, sefalar getirdin, nasılsın? Uzun zamandır senin mesajını görmüyordum. İyi oldu, hoş geldin, sefalar getirdin. En güzel eserler Berkay'a da gidiyor. Ablası kurban olsun ona. Çok kıymetli dinleyicim Çay Cuma'dan Rahim'e ulaşmış. Rahim hoş geldin, sefalar getirdin. Canım ruhtaşım, canım hemşerim, canım köylüm Rahim'e. Hoş geldin bizim kız, iyi yayınlar diliyorum canım demiş. Çok teşekkür ediyorum. En güzel eserler Çay Cuma'dan Rahime'ye de armağanım oluyor efendim. Teşekkür ederim. Bazen kendinizi hep öyle acaba ben aptal mıyım, aptal yerine mi konuluyorum diye hissedersiniz. Yalnız hissedersiniz. Ama kurtlar zaten yalnız olmaz mı? Nazım Hikmet de bir şiirinde çok güzel söylemiş. Ey benim iyimser hallerim, çabuk aldanışlarım, hep inanışlarım, alttan alışlarım, hatayı hep kendimde buluşlarım, değmeyecekleri kafaya takışlarım, yoktan yere akıp giden gözyaşlarım, herkesi insan yerine koyuşlarım, hepinize elveda, ben artık hiç kimsenin hiç kimsesi olmayacağım. Ahmet Şafak. Biz böyle görmedik. Bu şehirde olmaz. Terk edip gitmeli. Yalnız kurt, yalnız kurt yenilmemeli.
2: Nergis'le biz.
0: Devrek FM 93.0.

0: ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde.
1: Nergis'le biz bize.
0: Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
2: Ahmet Şafak'ın gerçekten unutulmayan bir eseriydi Yalnız Kurt. Bazen insanların gerçek yaşamlarından kesitleri aktarıyormuşçasına duygulara duygulara, damarlara damarlara doğru işledi. Bu güzel eserde Devrek FM frekansında bendeniz Nergis'ten her birinize armağanım oldu. Biz böyle görmedik değil mi? Haramı bilmedik, eğilmedik de bükülmedik de.
1: Nergis'le biz Devrek FM.
2: Teşekkür ediyorum çaycımam, güzel çaycımam. İyi ki varsın bizim kız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Canım bütün şarkılar benden sana gelsin demiş. Benden de size gidiyor. En güzel şarkılar hem de. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla. Biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok birçok sözü var. Yalnızlığı temsil eden. Yalnızlığı hem dünyevi kalabalıklardan arınma... hem

0: de kişinin kendi içsel yolculuğu olarak ele alıyor. Bazen yalnız olmak yanlış yerde ve yanlış kalpte olmaktan çok daha iyidir diye düşünmüş Mevlana Celaleddin Rumi. Yalnızlık adam olmayanın vereceği sevgiden, saygıdan daha iyidir. Yalnızlığın en kötüsü nedir biliyor musunuz? Sizi anlamayanların arasında kalmaktır. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Evet, her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarar diye bir söz daha var. Değeri bilmeden yalnızlıktan kurtulmak istiyorsan, kurtulsan da yalnızsın. Çünkü en büyük yalnızlık nedir diye sorsalar, değerini bilmeyen insanların arasında kalmaktır derim. İmparatorun da dediği gibi. Çekmediğim dertle çile kalmadı. Dermansız gündüzüm gecem olmadı. Tutun kollarımdan, tutun. Düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım.
1: Nergis'le Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Devrek FM 93.0.

yaktın diyelim. Resimleri tek tek yaktın diyelim. Bir mazi var. Nasıl silelim? Sen beni ömrünce unutamazsın.

0: Güzel bir eserdi değil mi? Unutamazsın. Gerçek seven unutamaz aslında. Birazdan mesajlara yer vereceğim değerli dinleyenlerim. Hiç merak etmeyin. Cevrek FM WhatsApp hattımız ta ki saatler 18'i gösterene kadar hizmetinizde ücretsiz bir şekilde. Varsa istek eserleriniz ya da bana söylemek istediğiniz duygu ve düşünceleriniz, hattımız efendim aktif durumda, ücretsiz bir şekilde. Devreg FM 0507 380 çift 067'den bana ulaşabilirsiniz anlık olarak. Şöyle bir baktığınızda kendinize, şu an beni kim duyuyorsa, hangi ruhtaşım duyuyorsa, aslında aşkta her şeyin fazlası ayrılık değil mi? Ben sevmem öyle uzun süren küslükleri, işte küskünlükleri, ilgisizlikleri. Uzağa atılmaya hiç gelemem, dönmem. Dönemem bilesin. Eğer ki niyetin bana yokluğunla ders vermekse sakın ama sakın ha deneme. Şu üç günlük dünyada gülmek, sarılmak varken bu küskün suratı çekmem, çekemem bilesin. Bazen ne yaparsan yap olmuyor işte. Aslında bazı insanların üzerinde fazla durmaya da değmiyor. Eğer ki eksik tarafı karakteri ise onu sevginle tamamlayamazsın ki sen ruhtaşım. Nihayetinde bu insanlar sevgi gördüğü yere değil, eksik olduğu yere doğru akar. Bunu da hiçbir zaman unutma. Hüseyin Kağıt demiş ki, tanıyamamışım seni. Çok kötüymüşsün.
1: Devrek FM 93.0. Biz bize.

Vallahi damarımıza damarımıza işledi Hüseyin Kağıt. Kötü insanlara da şarkılar armağan edilir mi Nergis Hanım? Dediğinizi duyar gibiyim. Edilir efendim. Tam da adrese teslim güzel bir eser geldi. Kötü insanlara gitsin. Hüseyin Kağıt çok kötüymüşsün dedi. Ve ikinci saatimize giriş yaptık. Saatler tam da 17'yi gösterirken bu yeni ve son saatimden, ikinci saatimden de herkese kucak dolusu selam olsun. Bendeniz Nergis. Nergis'le biz bize sizin programınız Devrek FM frekansında ta ki saatler 18'i gösterene kadar devam ediyor. Haftanın son günü, son programı ve tabii ki son saatindeyiz. Biliyorsunuz ki cumartesi, pazar yokuz. Çok özleyeceğim hepinizi. O yüzden mesajlarınızı lütfen eksik etmeyin. Zamanı iyi değerlendirelim. Tadımlık bir program. Hep arkası yarın kalıyor istek eserlerin ya da sohbetlerin, söyleşilerin. Birbirimize doyamıyoruz, öyle değil mi? Devrek FM WhatsApp hattımız 0507-380-067 efendim. Evet, şarkıya giriş yapmayacağım. Şu an ezan okunuyor. Allah'ım kimin nerede bir duası varsa kabul olsun inşallah. Topluluk halinde amin dersek inşallah kabul olacaktır. Hayırlı cumalar olsun. Cumanız mübarek olsun bu arada. Ezan bitmeden şarkıya girmeyeyim. Şöyle mesajlarla devam edelim. Merhabalar Nergis Hanım. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben demiş. Mustafa Bey hoş geldin. Karadeniz Ereğli'ye selam olsun kucak dolusu. Beycuma'da bulunan can parçam, diğer yarım, canım eşim Ceren'ime selamlarımı yolluyorum. İstek olarak Alişan'dan var.

0: Var Ya şarkısını ona armağan ediyorum. Çalarsan mutlu olurum. Hayırlı günler geçirmesini diliyorum. Onu çok seviyorum demiş. Güzel gözlüm, Rabbime emanetsin. İnşallah Rabbimin izniyle tez zamanda kavuşacağız inşallah. Selametle diye de mesajını eklemiş efendim. Seven bir dinleyicim, seven bir ruhtaşım Karadeniz Ereğli'mden Mustafa Bey. Rabbim şu ezanların yüzü suyu hürmetine tez zamanda ayrı kalan tüm kader mahkumlarını da sevdikleriyle kavuştursun inşallah. Ve bir diğer mesaj yine Karadeniz Ereğli değil mi? Ay kurban olurum ben size, ben size kurban olurum Karadeniz Ereğli'den. Nuriye ulaşmış bizlere. Nuriye hoş geldin. Selam canım Nergis. Bugün de evime, yüreğime hoş geldin. Bugün sen harika, şarkılar harika, sen harika. Her zamanki gibi o güzel yüreğinden dökülen sözler harika. Bugün çaldığım bütün şarkıların sana ve yüreği güzel insanlara gelsin. Seviliyorsun canım demiş. Ben de sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum Karadeniz Ereğli'den Nuriye'ye de en güzel eserlerime armağan ediyorum. İyi ki varsınız. Bu arada cevapsız sesli aramalar geliyor. Maalesef aramalara cevap veremiyorum. 20.09'a selam olsun. Efendim yayınım ücretsiz istek eserlerledir. Herhangi bir şekilde ücret ödemenize gerek yok. Buradan bunun da duyurusunu yapmış olayım. 20.09'a sizin programınız sizin yeriniz, sizin kızınız Nergis olarak varsa istek eserleriniz gönderin gelsin. İBAN bilgisi yollamama gerek yok efendim. Teşekkür ediyorum. Canımsın demiş kalpleriyle beraber. Sizler de benim canımsınız. Şimdi seven ne yapmaz ki Nergis Hanım? Gerçek seven her şeyi yapabilir. Dünyayı karşısına alabilir. Gerçekten seven insan sevgisini sadece sözleriyle değil. Ben sözlerin dilin kebiği yok. Herkes her şeyi söyler. Ağız alan konuşuyor zaten. Tutarlı davranışlarıyla hissettirir gerçek seven size. Sizi her koşulda destekler. Başarılı olduğunuz zaman takdir eder. Olduğunuz gibi kabul eder ve yanınızda onunla güvende hissedersiniz. Kelimeleriyle eylemleri birbirini tutar. Yok ben seni seviyorum deyip de sizin arkanızdan farklı izlenim yaratmaz. Yalanlardan, gereksiz gizliliklerden, gizemlerden kaçınır gerçekten seven insan. Şüpheye ya da kaygıya yer bırakmaz hayatınızda. Fedakarlık da yapar. Hayatına ve geleceğine dahil eder sizi. Sadece anı yaşamakla kalmaz. Gerçek seven gelecek planlarında da önemli kararlarında da sizinle paylaşır, sizinle hasbihal eder o kararları. İlişkiyi sürekli sorgulamanıza gerek duydurmaz. Sözünü tutar. Küçücük detayları bile hatırlar. Koruyup kollar sizi. Sizi sahiplenir. Ancak bu durum baskıcı veya kısıtlıcı anlamına gelmez. Özgürlüğünüze ve bireyliliğinize saygı duyar. Ama gerçek seven insan size hiçbir zaman zihninizde soru işareti bıraktırmaz. Seven ne yapmaz? Nalan'ın da dediği gibi. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla seven ne yapmaz? 0507 380 çift 067'den sevenin ne yapmayacağını gönder gelsin. Nalan sizlerle.
1: Nergis'le biz. Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası. Dostluğun sesi sizin sesiniz.
3: Devrek FM 93.0.

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Nergis'le Biz Bize.
3: Öncesinde Nalan dedi ki seven ne yapmaz? Akabinde de Alişan neler yapabileceğini söyledi. Var ya dedi, sevdamı dağlara yazarım, gözümü kırpmam yakarım dedi. İşte gerçek sevenlerin dinleyebileceği ve dinletebileceği eserlerden iki tanesini hep beraber dinlemiş olduk. Her birinize armağanım oldu efendim. 93.0 Devrek FM frekansında son saatimiz de olanca hızıyla ilerlerken gelen mesajlara yer vereceğim ama öncesinde bir tanıtıcı reklam demek istiyorum. Reklamdan ziyade o klişe lafları söylemeyeceğim size. Biliyorum yürekten profesyonel bir firmadan bahsediyorum geçen seneden beri. Lakin şöyle bir durum var, şöyle bir durum söz konusu. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak efendim, nerede böyle merkezi bir yer varsa, nerede böyle değer üstüne değer kazanacak konutlar, yapılar varsa oraya temelleri atıyor. Yani tabiri caizse babaannemin bir lafı vardı, boş kuyuya taş atmak gibi bir şey. İşte onu yapmıyor. Boş kuyuya taş atmamanızı sağlayacak aslında Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Çaycuma'da bir inşaat firmasından bahsediyorum. Lütfen gidin Çaycuma'nın göbeğindeki yerlerden haberiniz olsun. Yine Zonguldak'ın Kozlu'sunda, Kozlu bölgesinde deniz manzaralı, ultralüks, alttan ısıtmalı. Allah'ım Allah'ım. Nasıl dairelerse artık gidin kendilerinden dinleyin efendim. Bugün de cuma, bir çaylarını kahvelerini için alışverişinize bir mola verin. Adres Yeni Atatürk Bulvarı, Çaycuma merkezde efendim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın ofis adresleri. Nergis'le Biz Bize programından geliyoruz. Bizi ruh taşımız bizim kız Nergis gönderdi derseniz sizlere de ekstra avantajlar tanıyacak Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız. Öncesinde de tabii ki bir telefonla iletişime de geçebilirsiniz canlı canlı. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak iletişim numarası 0552 560 67 13. 0552 560 67 13'ten kendilerine ulaşabilirsiniz. Boş kuyuya taş atmamaya var mısınız? Saraylarda yaşamaya var mısınız? Artık hayallerinizin gerçekleştirme aşamasına var mısınız? Öyleyse Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız huzurlarınızda. Gelen mesajlara bakalım. B9 koğuşunda bulunan Rasim Efe'den abisi Uğur Koç'a, Mehmet Yılmaz'a, Tanju Türkoğlu'na, tüm kader mahkumlarına Müslüm Gürses'ten Seneler eserini istemiş. Selamün aleyküm. B9 koğuşundaki Rasim Efe'den kral, Tanju Türkoğlu'na, ayrıca B9'da bulunan kralın abisi.

0: Canko abiye, B3'te bulunan kralın abisi Yalnız Kurt Taner Türkoğlu'na Müslüm Gürses'ten tutamıyorum zamanını armağan ediyorum demişler efendim. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Müslüm Baba'nın güzel bir eserini göndereceğim her birinize. Vallahi neyi bekliyorum biliyor musunuz? Hani her gün böyle saat 17-17 olunca bir dilek diliyoruz ya. Geri sayım başladı. Lütfen dileğinizi aklınıza yazın. Gözlerinizi kapatın. Çoğunluk bir haldeyiz. Koskocaman bir ruhtaşlık kitlesi var. Ve evet, tam da o dakika. Saatlerimiz 17.17'yi gösteriyor. Kimin nerede bir dileği varsa kabul olsun inşallah. 17.17. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gel ulan başım belada.
1: Nergis'le Devriye Efsane.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize.
3: Devrek FM 93.0.
4: Ben senin varlığını seviyorum. Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda seni duymayı, seni özlemeyi, hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Yine de hiç korkmuyorum. Korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum. Her bana bakışında, gözlerimde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerini seviyorum. Yine de korkmuyorum. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akarken gözyaşlarını. En çok dağınık olduğunda saçlarını. Beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum. En çok yalnız kaldığımda beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum. İçimden haykırmak, bağırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Kalbime ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Yine de var ya, korkmuyorum. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğin, ne kalbindeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum seni. Ben belki de ilk defa, hayatımda ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince, sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşününce. Yine de korkmuyorum. Hayır, korkmuyorum seni sevmekten. Gözlerimi seviyorum seni seviyor diye. Ruhumu seviyorum senin ruhuna bu kadar yakın olduğu için. Gülümsememi seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı, her şeye rağmen ayakta kalışımı, savaşımı, sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum işte. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi bile seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her şarkıyı, her filmi, her sevgiyi seviyorum işte. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni kaybetme korkusunu bile içinde yalnızca sen olduğun için. Sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için. Korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de var ya, korkmuyorum. Korkmuyorum seni sevmekten. O son hıçkırık göklerde kavuşturacak bizi. Korkmuyorum seni sevmekten. Korkmuyorum.
2: Gizli.
3: Devrek FM 93.0.

0: Evet, iyi miyiz? Toparlanın lütfen. Haftanın son günü, son programında, son dakikalarında bayağı bir daldınız. Talha Bora Öğün'ün güzel bir eseri Korkmuyorum Seni Sevmekten şiirini naçizane yorumlamaya çalıştım. Sevgide korku olmamalı. Sevgi korkuya yenik düşerse çok yazık olur. Ve hala birileri bir yerlerde birilerini seviyorsa ve ona rağmen ayrıysa çok yazık eder hayatına. Korkmuyorum Seni Sevmekten ve ardından da Zara'nın yorumladığı Sonuç Kırık sizlerle buluştu. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla birbirinden değerli eserlerimizle birlikteliğimiz devam ediyor. Bu alkışlarınız, beğenileriniz, kalpleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız bizim kız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Rahime, vallahi Ağaplı'dan aynı su içtiğimiz belli değil mi? Öyle bir duygusallık halim tutuyor ki benim bazen. Duyan diyecek ki, ay bir imkansız aşka kavuşmuş Nergis. Dediğinizi duyar gibiyim. Nergis'le
1: biziz. Levrek FM 93.
0: Zaten ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne unutmayı bilirim, ne kavuşmayı. Şaka şaka, sakın öyle bir şey yaymayın. Şimdi Star Haber'e haber oluyormuşuz. Flash, flash, flash. Nergis'le biz bize. Cevrek FM, Nergis'le biz bize. Program yapım ve sunucusu. Aynı zamanda reklam müdürü Sayın Nergis Sağlam. İmkansız aşkı yüzünden birbirinden değerli şiirleri yorumlamaya ve eserler yayınlamaya devam etti. Dinlenme rekorları kıran bu program sadece ve sadece hafta içi her gün 93.0 Devrek FM frekansında tüm ruhtaşlarıyla ve kendi memleketine yapmış olduğu programla sizlerle. Star Haber'e de haber yazdım bu arada. Editörlük de var. Var var, yok değil, o da var. Davut Bey beni dinliyorsa selam olsun. Var değil mi? Nasıl yazdım 2 dakika haberi? Her şey var, her şey var. Zamanında editörlük de yaptım, TV'lerde.

0: de çalıştım, ulusallara da gittim, oraya gittim, buraya gittim, tüm esnafın, yani nasıl diyeyim size, köye gittim, patates soğan ektim, şehire gittim, en lüks restoranda oturdum, öyle çatal bıçağı kullanarak balık et yedim, halbuki et balık kelle bunlar gelir elle diye büyütüldüm ama ona rağmen ortama uydum. Gittim, paçalarımı böyle dizlerime kadar sıvayıp halı da yıkadım. Onun nezdinde gittim, ta Ege taraflarında 5 yıldızlı otellerde tatilde yaptım. Yani çok amaçlı. Her eve lazım mıyım? Lazımım. Değil mi ama? Ya az önce haber bile yazdım anlık olarak, doğaçlama. İnsanlar haber yazmak için önden hazırlık yaparlar. Acaba ne yazsak, şuraya şu noktayı mı virgülü mü koysak? Benim bir özelliğim var, ben doğaçlama ilerliyorum. Bakın, son saniyeye kadar programa çıktığımda acaba hangi şarkıyla başlayacağım? Acaba bugün ne konuşacağım? Acaba ne derim, ne yaparım? Hiç yok bende. Mikrofonu açıyorum, balıklama dalıyorum, olayın içindeyim. Böyle bir özelliğim var ya. Hayır, bu sonradan edinilen özellik değil, doğuştan geliyor. Gülnaz Sultan'ın kızıyım yani. Hani Lütfiye'nin torunuyum ya hani. Oradan geliyor bu özellik. Yoksa nerede ne eğitim aldın, işte hangi okulları bitirdin? Yok öyle bir şey. Evet, okulumu okudum. Yaşam koçluğu eğitimimi aldım. Bir sürü eğitimlerden geçtim ama bu doğaçlama ilerlemenin de yani ben böyle eğitimle olacağını zannetmiyorum. Olmuyor da zaten. Denedim olmuyor. Cık.
1: Demekten 93.0.
0: Kar düz. Sevmenin zamanı yok, Orhan Gencebay'la Sibel Can'ın düetini istemiş. Tabii ki sevmenin zamanı yok. Her dakika, her saniye, her zaman, her yaşta 7'den 70'e herkes sevebilir. Ama lütfen sevdalar yarım kalmasın. Ömer Danış'ın da dediği gibi. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla Ömer Danış seslendirsin. Yarım sevdam.

0: Nergis'te Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'te Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Devrek FM 93.0.

Orhan Gencebay ve Sibel Can'ın birlikte yapmış oldukları düet eser Sevmenin Zamanı Yok Dedi. Duygulara tercüme, adreslere teslim edildi efendim. Yavaş yavaş ben buraları toparlayacağım. Devrek stüdyolarından, huzurlarınızdan ayrılacağım değerli dinleyenlerim. Tabii ki iki günlük bir hasret girecek araya. Çok özleyeceğim hepinizi. Belli mi olur? Belki bir boş vakit buluruz. Belki yayınlarımızda boş bir zaman olur da ben de cumartesi, pazar sizlere sürpriz yapabilirim. Yönetim kurulu izin verirse, sayın yayın müdürümüz izin verirse. Çünkü inanılmaz mesajlar alıyorum. Cumartesi, pazar neden Nergis'le biz bize yok diyorsunuz. Biliyorsunuz ki bizler devlet desteksiz tek mesleğe ait bir programcıyız. Bir yayın, yerel yayın olarak devlet desteksiz kendi yayıyla kavrulan, aslında giderlerini biraz da siz değerli dinleyenlerinden ve esnaflarından alan bir kurum burası Devrek FM olarak ve diğer tüm yerel frekanslar olarak. Dolayısıyla eğer benim esnafım, eğer benim dinleyicim bana destek olmazsa ben sizlerle buluşamazdım doğrusu. Hepiniz dinliyorsunuz. Tabii ki kaliteli sponsorlarımız ve reklam firmalarımız bizlere destek veriyor. Destek olduğunuz sürece bu sesler yükselecek tüm kanallarda ve internet üzerinde tüm dünyada. Yoksa inanın bana şu dünyada, yani bu evrende alma verme dengesi vardır değil mi? Alma verme dengesi bozulan her şey bir gün yıkılmaya mahkumdur. O yüzden alma verme dengesini unutmayalım. Sizler de sevdiğiniz program burası. Benim programım değil. Nergis'le biz bize, bana ait bir program değil. Bunu tüm ulusal TV'lerde de söyledim. Tüm diğer frekanslarda da söyledim. Bu program size ait. Siz sahip çıkarsanız ilerler. Sahip çıkmadığınız anda benim de zaten etim budum. Ne ki belli ortada. O yüzden eğer varsa buradan tüm esnafıma sesleniyorum. Cumartesi, pazar Nergis'le biz bize olsun, biz de senin arkandayız, biz destek oluruz diyorsanız, tabii ki de yeni projelere, yeni fikirlere her zaman, özellikle yönetim kurulu olarak değerli yayın müdürü Ferdi Tosun ve akabinde Recep Kalmaoğlu da bu olayda projeye imza atacaklardır diye düşünüyorum efendim. Öngörüm bu doğrultuda. Teşekkür ediyorum her birinize. Kalpleriniz için de teşekkür ediyorum. İyi ki sizler de varsınız. Ve yorgun madencim demiş ki, çaycı mama selam olsun. Fazla söze gerek yok ablam. Her şey gönlünce olsun demiş. Her şey inşallah sizin de gönlünüzce olsun. İnşallah nerede dileğiniz varsa kabul olsun. Zaten her gün 17-17'yi gösterirken toplu bir ruhtaşlık kitlesiyle beraber dilek diliyoruz. Biliyorsunuz ki toplu bir şekilde yapılan dilekler ve kulun kula ettiği dua her zaman kabul olurmuş. Programımızın bu özelliği de var. Her gün 17-17'yi gösterdiğinde o dileğimizi dileyelim ve gerçekleştiğini de göreceksiniz efendim. Ben buna canı gönülden sizlerden almış olduğum o sinerjiyle inanıyorum ve evrene de öyle mesajlar göndermeye devam ediyorum. Şimdi bir eser gelsin, daha sonra veda için burada olayım. Sizin de var mı son sözleriniz, paylaşmak istediğiniz? Devrek FM WhatsApp hattım halen aktif, halen ücretsiz. Buyurun efendim, son sözlerinizi alalım. Ben de şöyle son müziğimi yayınlayayım. Grup Proj'dan sonra burada olacağım veda için. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Beni bırakıp gittin ya. Ah işte öyle çekersin.
1: Nergis'le biziz.
2: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Devam ediyor olmasını o kadar çok isterdim ki. Ama bana ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Maalesef 2 saat kısacık bir süre zarfında yine çok keyifli bir yayınla yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birazdan reklama gideceğim için vedamı gerçekleştirmek durumundayım. Şöyle son mesajlara bakalım. Rahimeciğim, çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol demiş kalpleriyle beraber Çay Cuma'dan. Beni sizin kızınız olarak gördüğünüz ve hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için güzel Çay Cuma'mın güzel insanlarına selam olsun. Teşekkür ediyorum. Ve Antalya'dan Işık Aydemir de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Güzel Antalya'ma selam olsun. Işık Aydemir ulaşmış. İyi yayınlar, Antalya'dan selamlar. Son şarkı bize de olsun demiş Işık Aydemir. Tabii ki son güzel eser ta Antalya'ya da gidiyor Devrek'ten. Selam olsun Işık Aydemir'e de. Ve yine yollardan, izlerden bir fotoğraf gelmiş. Nergis Hanım, yollarda sizi dinliyoruz. İstanbul'daki yayınınızda tanışmıştık demiş. Dinleyicilerimize selamlarımı iletiyorum demiş. Mücahit Bey, evet Mücahit Bey, tanıdım sizi. Evet Mücahit Bey, İbrahim Usta ne yapıyor? O köfteleri tadı damağımda kaldı. Mücahit Bey'e buradan selam olsun. İstanbul Atatürk Havalimanı Zonguldak tanıtım günlerinde kendisiyle tanışma şerefine ve şansına nail oldum. Çok sevdim kendisini. Bizleri çok iyi ağırladı orada. Mücahit Bey'e selam olsun. Keşke öyle bir etkinlik olsa da tekrar bir araya gelebilsek değil mi Mücahit Bey? Vallahi bizim insanımız her yerde belli oluyor. Mücahit Bey de orada misafirperverliğini bizlerden esirgemedi. Bizleri çok güzel ağırladı. Bu arada İbrahim Usta ne yapıyor? Vallahi köfteleri aynı var ya, annemin köftesi gibi. Gülnaz Sultan duymasın, ondan bile güzel. Gülnaz Sultan dinlemiyordur inşallah. İbrahim Usta'nın köftelerini yemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bizleri yedirdi, içirdi orada.
3: Nergis'le bizsiz.
2: Vallahi var ya, bayıldım o köftelere. İbrahim Usta, dinliyorsan selam olsun sana. İnşallah en kısa zamanda yine o köftelerinden yemek nasip olur. Mücahit Bey, son eser sana da gelsin, olur mu? Tekrar görüşmek umuduyla inşallah. Düzcelerden Kardüz demiş ki, Düzcem'e selam olsun bu arada canım Düzcem. Her şey gönlünce olsun, hayırlı akşamlar Nergis Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum nazar boncukların içinde. Düzcem'e, yalancı cennetime de selam olsun. Hepinize selam olsun. Yurt içi yurt dışı, şehir içi şehir dışı. Yine bir haftayı alnımızın akıyla güzel, keyifli bir şekilde, umarım aynı keyfe de sizi nail ederek kapattık efendim. Pazartesi tekrar görüşeceğiz. Cumartesi pazar araya bir hasret girse de dur bakalım. Belki yayın müdürümüz bize der ki bu kadar hasret dinleyici ruhtaşlarına fazla, hemen gir yayına derse ben burada olacağım. Yani mikrofon elimde, hemen öyle bir komut gelsin diye bekliyorum zaten. Allah'tan arıyorum. Olur, bana uyar. Şaka bir yana, bugünlük benden bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola efendim. Beni yalnız bırakmayan, yine katkı sağlayan değerli kaliteli sponsorumuz Çay Cuma'nın gururu Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Teşekkür ve alkışların en büyüğü de benden size geliyor. Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın, olur mu? Beni unutmayın sakın. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan
3: Devrek efendim.
1: Nergis'le biz sizi.
2: Eksik olmasın efendim. Hakkınızı helal edin.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla sona erdi.
0: Nergis'le Biz Bize sona erdi.

0: reklamlar.
1: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
3: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
6: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
3: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76
3: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
4: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi.
5: Bitmedi.
3: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
0: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları

0: Buzlar Düğün Salonları. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar

0: nedir?
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Devrek FM
5: 93.0. Devrek FM.

0: Ral Radyosu 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse söze ne gerek? Sevda ocağında köze ne gerek?
0: Aşk yürektedir, yüze ne gerek? Sevenin düşünde sevgi var, söze ne gerek?
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi. Sevgi Çemberi.
2: Yalanlara dolanlara, kapanmayan yaralara, yürekleri yakanlara, acılı sevgi.

Efendim herkes hazır mı? Herkes yerlerini aldı mı? Vay vay vay, gelen mesajlardan belli oluyor zaten. Selamlar, sevgiler olsun. Herkese mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum. 15 Haziran 2026. Güzel bir cuma akşamı ve bu haftanın son programında Usta'yla Damar Saati'nde aboneler özel cezaevi istek programında birlikteliğimiz başlıyor sevgili dinleyenler. Abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını ve isteklerini 0507 380 0067'den bizlere ulaştırabilirler. Abonelik hakkında bilgi almak isteyenler bilgi almak istiyorum yazabilirler. 0507 380 0067. Abone olmayan dinleyicilerimiz cezaevine mesaj göndermesin sevgili dinleyenler. Öncelikle abonelik hakkında bilgi alın. Ondan sonra mesajlarınızı değerlendirmeye alıyoruz. Normal dinleyicilerimiz evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında 93.0'dan Devrek FM'den bizleri dinleyen ya da internet üzerinden www.radyodevrek.com.tr ve uygulamalar üzerinden bizleri dinleyen cezaevi mesajı değil de ben de buradayım deyip sıradaki şarkıları sevdiklerine hediye etmek isteyen dinleyicilerimiz mesajlarını yine WhatsApp'tan 0507 380 0067 mesajlarını ve isteklerini gönderebilirler. İstekleri yayınlayamıyorum ama onların mesajlarını değerlendirebiliyorum. Evet, muhabbet soframızı kuruyoruz. Oturmak isteyen oturur, dinlemek isteyen dinler. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Efendim geçtiğim yollardan seni dilendim. O güzel çalışmayı da hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler. Yolumuza, muhabbetimize, sohbetimize tüm güzelliğiyle devam ediyoruz. Yine bu akşam harika mesajlar var, gelmeye başladılar. Aleyna Demir tekrardan aboneliğini yenilemiş. Teşekkür ediyoruz ona da. Sağ olsun, var olsun. Mert Demir için abone oldu tekrardan. Sağ olsun, var olsun. Emre Açıkgöz mesajını görüyorum. Hoş geldin. Sevgili Emre'ye de selam olsun diyelim. Selam abi, iyi yayınlar demiş. Nasılsın, iyisindir inşallah. Hoş geldin. Benim istek hakkım var mı abi? Senin istek hakkın var kardeşim. Sen istekte bulunabilirsin. Sen geçenlerde zaten fazlasıyla gönderdin. İstek hakkın var bizde. Gönderebilirsin. Sevgili Yunus'un mesajını gördüm. Güneş Hanım'ın mesajını gördük. 75-46'dan gelen, 98-32'den gelen mesajlar var. 71-09 Ebru Hanım'dan gelen mesajlar var. Efendim başlayacağız sırasıyla. Önce bir sesli mesajımız var. Bu akşam ilk mesaj sevgili Ferhat Ölçer'den geldi ve sesli olarak gönderdi sevgili dinleyenler. Sevgili Ferhat Ölçer'in sesli mesajını dinleyelim. Ondan sonra birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen şöyle bir bakalım sevgili dinleyenler. Hemen şöyle bir sesli mesajımızı hazırlamış olalım.
1: Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Devrek açık cezaevinde olan kardeşim Yusuf Ölçer ve onun kader arkadaşı Uğur Akbaş'a selamlar. Öte yandan tüm kader mahkumları kardeşlerime ve abilerime selamlar. Bir yanımız buruk kaldı, bir yanımız hep eksik. Elbet bir olacağız. O günler iple çekiyoruz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Rica etsem Hüseyin Kağıt çok kötüymüşsün, çalar mısın abi?

Efendim devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler, güzel şarkılarla yolumuza, muhabbetimize, sohbetimize devam ediyoruz. Evet işte o güzel şarkılardan yine sizlerle buluşturacağız bu arada. Ebru Hanım'ın mesajıyla ve isteğiyle devam edelim. İkinci sırada bu akşam Ebru Hanım varmış. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Murat Bey. He, ben Pala demişler. Pala'nın mesajı varmış. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Pala. Can Bey Volker'den Elbet Bir Gün şarkısını istiyorum. Bu şarkı Beycuma Cezaevi A8 koğuşunda yatmakta olan Cem Odayı, Gökdeniz Aktaş, Don Çiçi, Sinan Özel, Nalburcu Ekrem Yorulmaz, Halil Köroğlu, Fiko Can, multimilyoner Cansın Kılıç, Kaptan Erol Bakır, İtfaiyeci Başaran, Motokurya Asım, Tefo, Alaplılı Emre, Kuaförü İsa ve CK Armağan olsun demişler sevgili dinleyenler. O zaman devam edelim, sevgili Pala'nın istemiş olduğu şarkıyla devam edelim. Sonrasında da Medine'nin isteği var, onunla devam edelim.

Bu güzel şarkıyı da dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi bazı beni böyle eskiden dinleyen dinleyicilerim diyorlar ki Murat sen damarcıydın, tarz mı değiştirdin falan diyorlar. Vallahi ben tarz falan değiştirmedim. Ben hala damarcıyım. Damar şarkıları severim, dinlemeyi ve dinlettirmeyi severim. Ama bu program özel istek programı olduğu için sonuçta bu programa abone olan insanlar var ve bu programda şarkı yayınlatmak için bir bedel ödeneyen insanlar var ve o paranın karşılığında da istek isteyen insanlar var. Şimdi onlar istek istediği zaman ben mecburen o isteklere yer vermek zorundayım sevgili dinleyenler. Çünkü program zaten abonelere özel istek programı. Yoksa benim kendime kalsa vallahi ben Ferdi'den girerim, Orhan'dan, Müslüm'den, Cengiz'den, İbrahim Tatlıses'ten çıkarım da işte olmuyor maalesef ki. Burada tamamen sizlerin mesajları ve sizlerin duyguları var. Ben pek kendimden bir şeyler katmıyorum farkındaysanız. Şarkılara pek yorum da yapmıyorum. Mesajları sadece ulaştırıyorum ve devam ediyorum. Bu programda böyle maalesef. Emre ne diyorsun, bir dinleyeyim ben seni, bir bakayım abi diyor. Eskiden Avlu dizisi vardı diyor, hatırlar mısın diyor. Hiç izlemedim sevgili Emre. Neyse konumuza dönelim bakalım. Devamı ne Emre? Sagopa Kajmer'den Sessiz ve Yalnız parçasını çalarsan sevinirim abi diyor. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi şarkıyla diziyi nasıl birbirine bağladın Emre? Yaz da Sagopa Kajmer'den Sessiz ve Yalnız parçasını istiyorum de. Avlu dizisine sen şimdi nereden girdin, onu anlamadım ki ben. Neyse devam ediyoruz efendim. Abi sana ve tüm kader mahkumlarına ve Devrek FM dinleyicilerine gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Emre kardeşimize. Sırası geldiğinde mesajını ve isteğini yayınlayacağız. Evet, 6734 bir mesaj göndermiş ama abone olmanız gerekiyor. Abone olmadığınız için maalesef mesajınızı programda değerlendiremiyorum. Eğer abone olmak isterseniz bilgi almak istiyorum diye yazarsanız gerekli bilgilendirmeyi yapabiliriz size. 6734'e selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Devam edelim efendim. Medine'nin isteği vardı sırada. Medine'nin

Nerede kaldı? Bir de Medine'yi bulabilsek şimdi. Şuradan geldik, şuradan geldik. Heh, Medine'yi bulduk. Şimdi siz zannediyorsunuz ki ya işte burada inanın acayip bir yemek veriyoruz. Şu listeyi yapmak var ya, gelen mesaj sırasına göre. Düşünün şimdi, bir kişiye 10 tane mesaj aldığınızı düşünün. Birisi 19.01'de atmış mesajı. Birinci sıradaki 19.01'de atmış mesela, 10. sıradaki de 19.10'da atmış. Bir şarkı 5 dakikadan hesaplarsanız 19.10'da mesaj atan kişinin şarkısı tam tamına 50 dakika sonra çıkar sevgili dinleyenler. Şimdi bazı dinleyicilerimiz mesaj atıyor. Hemen 5 dakika 10 dakika sonra şarkım yayınlanmadı diyor. Be mübarek, senden önce kaç kişinin daha sırası var yani. Sen şimdi hemen geldin, dinledin, açtın, mesaj attın diye anında senin isteğin yayınlanacak diye bir kural yok. Mesaj atarsın, sıraya, listeye girersin. Sırası geldiğinde de mesajın okunur, istek şarkın çalınır. Mübarekler. Allah Allah. Merhabalar Murat Bey, ben Abir Koğuşu'ndan Medine Özkan demiş. Tekrardan selam olsun. Zoer Mod'dan Mırmır. Arkadaşlar, bu şarkının adı Mırmır değilmiş. Ben de Mırmır diye arayıp duruyorum şarkıyı. Lütfen bu mesajı atan arkadaş, şarkının adı Dırdırmış. Biz de Mırmır Mırmır diye şarkı arıyoruz. Bir de diyoruz ki bu şarkı yok. Evet, Zoer Mod'dan Dırdır şarkının adı. Dırdır şarkısını istiyorum. Gülçin ablama, Yıldız ablama, Tuğçe ve Ceren'e gelsin. Bir de mesajım var demiş. Adam olana sözüm yok, kıvırana para takarım. Vav. Wow. Şimdi şey olsa, şöyle bir jingle var. Aa yapıyorlar. Ondan olsaydı iyi giderdi şimdi. Aa falan.

yüzümüze güle güle bir hal oldular. Arkamızdan hep çevirirler iş. Kuş konuşurlar dır dır dır. Çenesi düşükler vır vır vır. Arı gibi kulağımda vız vız vız vız. Çenenizi kapatın, bıktım dur.

Efendim Dırdır şarkısında dinledik. Vır vır diye şarkı arayıp duruyoruz sabahtan beri sevgili dinleyenler. Yapmayın böyle şeyler. Rica ediyorum sizlerden. Efendim devam ediyoruz. 89 o bize gelmemiş. O mesaj Nergiz'e gelmiş. Onu Nergiz okumuştur. Ay, o mesajı Nergiz'e atmışlar. Bize atmamışlar. Neyse bir bakalım şöyle bir gidelim efendim. ...7546'nın mesajını da okuyalım. Murat Bey merhabalar, birbirinden ayrı iki istekte bulunacağım. Abonelik Tuğçe ve Ceren'den demişler. Tamam az sonra...

0: Bir tanesini bir okuyalım bakalım. Merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar. Bey Cuma Kapalı Abir Koğuşu'ndan Tuğçe Kocabacak istek parçam olacak demiş. Benden Yıldızım'a, kardeşim Gülçin'e, Ceren'e, Medine'ye ve Abir Koğuşu'na gelsin. Derya Bedavacı'dan Hep Sonradan Gelir Aklım Başıma parçasını çalarsanız seviniriz, dinlemedeyiz, kolay gelsinler. Bir de mesaj yazmış, mesajı sıran geldiğinde okuyalım. Evet, Güneş Hanım'la devam edelim. Bu arada İhsan Yıldız'ın da mesajı düştü ekranıma. Onu daha sonra değerlendireceğiz. İhsan abi de bu akşam form düşüklüğü var. O da gerilerde kaldı. İhsan abi, sen hep erken atardın mesajları. Bu akşam sende de bir form düşüklüğü var. Neyse. Erkenden alıştık böyle. Devam edelim efendim Güneş Hanım'ın mesajıyla ve istek şarkısıyla. Güneşten Halil'ine, evet Güneşten Halil'ine, hüznün gemilerini istiyorum demişler. Seni seviyorum her şeyim diye de bir mesaj göndermişler. O zaman
1: Murat'la sevgiler.
0: Aşıklar listemizden Güneş Hanım'dan ve Halil Bey'e gelsin bu güzel şarkı.

Annem demir atar limana, hüznün gemileri Güneş Hanım'dan Halil Bey'e gitti bu güzel şarkı. Evet, devam ediyoruz efendim. Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi merhabalar Murat Bey. Sevgili Tuğçe'nin mesajına geldi sıra. Onun öncesinde de sonradan gelen mesajlar var. Onlara da bir göz atayım hemen. Mesajları okuyayım. Şarkılar sırası geldiğinde tekrar okunup yayınlanacak. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız. Hayırlı yayınlar Murat abim. Ömürlüğüm, güzel yürekli helalim, gülverenim. Seni çok seviyorum. Benim olan güzel yüreğinden öpüyorum. A1 koğuşundaki parlayan yıldızıma, Allah'ıma emanetsin. Ali Baran Delinim şarkısını istemişler. Evet, Canan abla mesaj göndermiş. Selamun aleyküm Murat kardeşim. Ben Muğla Fethiye'den Canan ablam. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı C4 koğuşu ve tüm kader mahkumları için Ahmet Kaya'dan Şafak parçasını rica ediyorum demişler. İyi akşamlar Murat Bey. Ben Gülveren Yıldız, kokusunda huzur buldum. Kocam İhsan Yıldız için Zehra Bal şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum. Bugün sana sarılınca huzurumu buldum demişler. Ben A1'den Gülçin. İyi akşamlar Murat Bey. Arkadaşlarım Azeri Güner, içim içime sığmıyor. Bu Gülçin ablanın son hakkıymış demişler. Bu mesajları ben okudum ama sıranız ve zamanınız geldiğinde tekrardan okuyacağım sevgili dinleyenler. Önden okuyoruz mesajları. İstanbul'dan selamlar, sevgiler, saygılar, hayırlı, huzurlu, bereketli yayınlar, kolay gelsin Murat Bey. Ben Sevilay Cebeci, Orhan Gencebay'dan güzel şarkı rica ediyorum. Türkiye'nin her tarafında, cezaevlerinde, kader mahkumlarına gelsin. Allah en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun inşallah hayırlısıyla. Allah büyük sabret canım, kıymetli yakınım, dualarım seninle. Allah'a emanet olasın, Rabbim korusun cezaevlerindeki. Her kişi değil, bazen de her kişi yatar. Murat Bey hayırlı akşamlar, teşekkürler demişler. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Beycuma Kapalı Cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir için Ankaralı Namık'tan Hadi Çık da Gel çalarsanız çok sevinirim. Zamanı geldiğinde hem mesajınıza hem istek şarkınıza yer vereceğim. Sevgili Yunus mesaj göndermişti. Selamun aleyküm, ben Doğan Şirin. Ne yapıyorsun, nasılsın Murat Usta demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Doğan Ayşirin'e de teşekkürler. İyiyiz, sen de iyisindir inşallah. Senden bir istek parçam var. Kavak 56 parçasını Yusuf Hoştürk, Tugay Aksoy, Ali Emre Çelik ve sana istiyorum. Çalarsan sevinirim demiş. Mesajım senin olmadığın yerde seni savunandır gerçek dostların, Dogi Baba diyerekten de mesaj göndermiş. Evet, bu mesajları okuduk sevgili dinleyenler. Sayın Murat abim, mesajım, soruyorum sizlere, bir avluya kaç ömür sığar diyerek sormuş sevgili Emre Açıkgöz kardeşim. Dostoyevski'nin bir sözüymüş. Soruyorum sizlere, bir avluya kaç ömür sığar? Teşekkürler. Evet, 61.02 saat 23.01 arası yapın. 23'te mesaj gönderiyorsunuz siz. Mesajınızı 23'te gönderebilirsiniz. Evet. Şimdi. Vallahi bu akşam herhalde mesajlarda uzun uzun sevgili dinleyenler okuduk ama inşallah yetiştirebiliriz bunları ya. Hızlı bir şekilde hızlıyı almamız gerekiyor şu anda. Bayağı bir zaman kaybettik. Bizim şu anda 5-6 tane istek çalmamız gerekiyordu ama çok zaman kaybettik. Neyse, devam edelim. Vardır bunda da bir hayır diyelim. İnşallah Rabbim bir kolaylık verecektir. Şimdi 75-46... Hemen bu sıraya gelelim sevgili dinleyenler. Sevgili Tuğçe kardeşimizin mesajı vardı. Merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar. Ben Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Tuğçe Kocabacak. İstek parçam olacak benden yıldızıma, kardeşim Gülçin'e, Ceren'e, Medine'ye ve A1 koğuşuna gelsin. Derya Bedavacı'dan Hep Sonradan Gelir Aklım Başıma parçasını çalarsanız seviniriz. Dinlemedeyiz, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve mesajını da ulaştırmışlar bizlere. Cesareti olmayanın bahanesi bol olur demiş Tuğçe mesajında.

sormadan sarıyoruz bu sebepsizliği ki yormadan bitsin diye. Yorgun kalplerimizle gün artacak yüzümüzün karasıyla ve sonradan gelecek aklımız.

0: Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Efendim o güzel çalışmayı dinledik. Sevgili Serhat Özer için bir sesli mesaj var. Hemen onu ulaştıralım kendisine sevgili dinleyenler. Serhat Özer'e bir sesli mesaj var.
1: Murat Bey iyi yayınlar. A5'te yatan yeğenim Serhat Özer. Seni çok seviyorum canım yavrum. Az kaldı kavuşmamıza. Koğuş arkadaşlarına selam. Bahar Bey.
0: Evet, Bahar teyzesinden A5 koğuşunda yatan Serhat Özer için bir sesli mesaj geldi sevgili dinleyenler. Onu da ulaştırmış olduk. Devam ediyoruz efendim. Aleyna Demir'in mesajı ve isteği vardı. Aleyna Demir geçenlerde bizlere sponsor olmuştu. Tekrardan sponsor olup listeye ismini yazdırdı. Teşekkür ediyorum efendim. Ben Aleyna Demir, Mert Demir için abone oldum demişler. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Beycuma kapalı cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir için Ankaralı Namık'tan Hadi Çık Da Gel çalarsanız sevinirim demişler efendim. O zaman o güzel şarkıyı dinleyelim ve bir mesajı var. Sevgili Aleyna'nın Mert'e bir mesajı var. Bugün değilse yarın, Temmuz değilse Ağustos, Perşembe değilse Cuma, elbet bir gün seni oradan almaya geleceğim. Bizi ayırmaya hiçbir kulun gücü yetmezdi ama kaderin önüne geçemedik. Olsun, bunu da atlatırız. Seni çok seviyorum demiş. Aleyna'dan Mert'e geliyor bu güzel sözler.
2: Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadım ki seni. Zehir ettin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi, hadi çık.

0: Sus'ta umarım iyisindir. Vallahi şükür diyelim. Senden bir istek parçam var. Kava 56 parçasını Yusuf Hoştürk, Tugay Aksoy, Ali Emre Çelik ve sana istiyorum. Çalarsan sevinirim. Mesajım demiş. Senin olmadığın yerde seni savunandır gerçek dostların Dogi Baba diye mesaj göndermiş.
1: Şata bak, şata gel. Kapat kapat. Komple kapat. Çok güzel.

0: Şimdi reklam.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
4: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
4: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
4: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
5: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştirilmiştir.

0: Değiştiren Yakamoz Balık Restoran canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran Filios Hisarönü Mahallesi Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakamoz Balık Restoran Serkan Köktürk.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Efendim, reklamlar sonrasında hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Sevilay Hanım'ın istek şarkısı vardı Orhan Gencebay'dan. O güzel şarkıyla devam edelim efendim. Tüm kader mahkumlarına Allah en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun inşallah hayırlısıyla demişler. Ve çok sevdiği, oğlu gibi sevdiği cezaevindeki insana dualarım seninle, Allah'a emanet olasın, Rabbim korusun demiş. Ve cezaevlerinde her kişi değil, bazen de her kişi yatar demişler.

0: yaşamak.
1: Orhan Gencebay yaşamak ne güzel dedi. Selamun aleyküm, ben Ankara'dan Yunus abi nasılsın demiş. Rütük'ten demiş selamlar, senin sınavın olamıyorum bu aralar. Demek ki Allah beni başka sınavlarla deniyor, senden kurtardı. senden bir isteğim var. Hulusi Gökmeş'e gördün mü yıllar geçmiş parçasını? Devrek cezaevinde bulunan kardeşim Doğanay Şirin'e istiyorum. Not: yanlış anlamak için tetikte bekleyene doğruyu anlatamazsın hiçbir zaman. Yunni demiş efendim. Bir de kaç istek hakkım kaldı demiş. 7 dedim ama buna da vakit yetmez herhalde. 7 hakkım var. Bunu mesaj okuduk ama isteği çalamayacağız. 7 tane mesaj istek hakkım var bende kardeşim. Evet, devam ediyoruz efendim yine mesajlarla. Diyecek ki Ceren şimdi diyor ki yine beni diyor araya kaynattılar diyor. Beni diyor unuttular diyor. Unutur muyuz biz seni? Gecenin kör karanlığında karıncayı unutmayan Rabbim. Seni unutturur mu bize? Ceren mesaj göndermişti. Merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar. Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Ceren ben. İstek parçam Sezen Aksu'dan Ben Sende Tutuklu Kaldım parçasını. Efendim, ablam, Yıldız, arkadaşlarım Gülçin, Tuğçe, Medine'ye ve en değerliyim, çok sevdiğim canım eşim Mustafa'ya demiş efendim. Allah sevginizi daim etsin diyelim. Aşıklar listesine Ceren ve Mustafa'yı da yazdık o zaman. Aşıklar listesine ekledik efendim. Eşim Mustafa'ya armağan ediyorum, dinlemedeyiz, kolay gelsin ve mesajım demiş. Hiçbir şey bizim hayallerimiz kadar bizim değildir demiş efendim. Hadi bakalım bu güzel şarkı Devrek FM'de sizlerle Murat farkıyla.

0: Ben sende tutuklu kaldım. Ceren'den çok sevdiği Mustafa'sına ve Koğuş arkadaşlarına hediye olarak gelmişti bu güzel şarkı sevgili dinleyenler. Bu arada bir alkış göndermek istiyorum. Sevgili, bu güzel alkışı Emre Açıkgöz kardeşime göndermek istiyorum. Emre kardeşime yazdım, bu akşam sana sıra vaktimiz yetmeyebilir, senin isteğini çalmasam mahkum isteklerine yer versem olur mu dedim. Kardeşim de mesaj yazmış, ne demek abi demiş, tabii ki onlara öncelik verelim demiş. Anlayışından dolayı teşekkür ediyorum Emre Açıkgöz kardeşime. Efendim devam ediyoruz. İyi akşamlar, bir hakkım kalmıştı demiş. Vallahi nasıl takip ediyorlar ha? Evet, doğru diyorsunuz. Bir mesaj istek hakkınız var bizde. Alacağınız var yani. Alın bakalım hadi. B8 koğuşunda yatan Emre Köse'den A2'de çok sevdiği eşi Tansu Köse'ye ihtiyacım var ve bir de mesajı var demişler. Her an her saniye aklımda, kanımda hissettiğim güzel eşim, seni çok seviyorum demişler. Bu mesajı dolaştırdık. Zamanı geldiğinde, sırası geldiğinde de istek şarkısını yayınlayacağız ve mesajı tekrardan okuyacağız. Merhaba Süphan Acar, ben Devrek Cezaevinden C14 koğuşu Yusuf Hoştürk kardeşime Volkan Konak Aynalar şarkısını çalar mısınız demiş. Listeme alıyorum ama vakit yeter mi, zaman kalır mı bilemiyorum. Mesajınızı Devrek Cezaevi C14 koğuşu Yusuf Hoştürk'e ulaştırdık. Süphan Acar'dan efendim Volkan Konak Aynalar listeme aldım ama zaman yeter mi bilemiyorum. Devam ediyoruz efendim. Şimdi İhsan Yıldız'ın mesajı vardı. Selamun aleyküm, ben İhsan Yıldız. Hayırlı yayınlar Murat abim. Ömürlüğüm, güzel yürekli, helalim, gülverenim. Seni çok seviyorum. Benim olan güzel yüreğinden öpüyorum. A1 koğuşundaki parlayan yıldızım, Allah'ıma emanetsin. Ali Baran Delinim şarkısını çalar mısınız demişler. O zaman İhsan Yıldız ve Gülveren Yıldız için.
1: Gördüm gözyaşını. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil,

0: Efendim vallahi aşıklar bir başka oluyor ya. İnsan sevdiği zaman değil mi? Duygularını nasıl ifade edeceğini, ona olan sevgisini, hasretini nasıl ifade edeceğini bilemiyor. İşte bu program böyle güzel bir program. Bu güzel programın en güzel tarafı mesajlar tek tek okunuyor ve istekler yayınlanıyor sevgili dinleyenler. İşte bazıları diyor ki ya ne gerek var aboneliğe. Olmak zorunda değilsin güzel kardeşim. Yani senin başına silah dayayıp da illa abone olacaksın demiyoruz sana. Ama bu programın güzelliği var. Şimdi mesela bir takımı tutuyorsunuz, maçı izlemek istiyorsunuz, gidiyorsunuz bilet alıyorsunuz. Niye bilet alıyorsunuz? O takıma destek olmak için. İşte gidiyorsunuz formasını alıyorsunuz. İşte o takımla ilgili bir şeyler alıp ne oluyor? Oradaki amaç ne? O kulübe destek olmak, sevdiğin kulübe destek olmak. Şimdi burada Devreg FM gibi elimizde bir nimet var. Bu nimeti ayakta tutmak zorundayız. Bu radyonun zaten devlet her şeyden para alıyor. Siz zannediyor musunuz ki biz bu şarkıları çalıyoruz ama işte Yunus kardeşim işin içerisinde Rütük'te çalışıyor. Belki bir gün telefonla canlı bağlantı yapalım Yunus kardeşimle. Çaldığımız her şarkıya Rütük'ten para ödüyoruz bizler sevgili dinleyenler. Yani o işler öyle kolay olmuyor yani. Dediğim gibi zorlama da yok. Buradaki insanların çoğu işte gönüllü olarak sponsor olan insanlar, bize destek olan insanlar. Belki onlar 50 liralarını veriyorlar ama biz 2 saatimizi veriyoruz, zamanımızı veriyoruz. Yani herkes kendinden bir şeyler veriyor sevgili dinleyenler. Dediğim gibi ya ne gerek var dediğiniz zaman da o zaman benim senin mesajını okumama da gerek yok. Benim senin mesajını ulaştırmama da gerek yok. Ne gerek var dersen sen bana. Ben de sana böyle derim güzel kardeşim benim. Öpüyorum yanaklarından. Selamun aleyküm Murat kardeşim, ben Muğla Fethiye'den Canan ablan. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canım oğlum Recep Can Koçaklı. C4 koğuşu ve tüm kader mahkumları için Ahmet Kaya'dan Şafak türküsünü dinler miyiz, gider mi demiş. Gitmez mi be ya?
1: El alem dinlemese de alem dinliyor. Alem.
0: O zaman Recep Can Koçaklı'ya ve arkadaşlarına C4 koğuşuna ne diyoruz?
2: Aç sesini kardeşim.

kaç zamandır yüzümü tıraştım. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken de içe. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çığırdı yanamda tomucuğum. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Allah şefağında ülkemin yıldızı çınlak varken, o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken de aracına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer.

0: kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok, gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam liflerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yedirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan, her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekleme anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını.
1: Efendim, Şafak türküsünü dinledik, o güzel çalışmayı da dinledik efendim. Serhat Özer'in mesajı ulaştı bizlere. Serhat Özer'e de selamlar, saygılar, mutlu akşamlar dileklerimizi gönderelim. A5 koğuşundan namı değer eşkıya Serhat Özer, Yunus Emre Bektaş, Barış Odacı, Serkan Köse, Yavuz Selim Aydın, Barış Demiral, selamlar saygılar. Mesajımız var, terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Hayırlı yayınlar Devreg FM demişler. Teşekkür ediyoruz Serhat Özer'e ve tüm koğuş arkadaşlarına.

Evet, Ali Kınık bizlerle birlikte oldu. Yalnız değilsin dedi. Serhat Özer ve tüm Koğuş arkadaşlarına mutlu akşamlar dileklerimizi gönderdik. Evet, Gülveren Yıldız'ın mesajıyla devam ediyoruz. İyi akşamlar Murat Bey, ben Gülveren Yıldız. Kokusunda huzur bulduğum eşim İhsan Yıldız için Zehra Bal şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum. Bugün sana sarılınca huzurumu buldum demişler efendim. Vay, ne kadar güzel değil mi? İnsan bazen bir dakika bile görse sevdiği insanı mutlu oluyor. Ne diyoruz böyle durumlarda efendim? Aşkınız, sevginiz, muhabbetiniz daim olsun.

Evet, bu güzel şarkıyı da gönderdi. Gülçin diyecek ki şimdi bu diyecek, bu numaradan atıldı. Gülveren ablamın mesajını okudu. Bizimkisi yine arada kaynar der mi der efendim. Ama biz dedirtir miyiz? Dedirtmeyiz. Ben A1'den Gülçin, iyi akşamlar Murat Bey. Arkadaşlarıma Azeri Güner, içim içime sığmıyor bu. Gülçin ablanın demiş son hakkıymış demiş. Ha, Gülçin ablanın. Vallahi siz benden iyi hesap tutuyorsunuz ya. Helal olsun diyelim, hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz desteğinizden dolayı. Aboneliğinizi yenilemek isterseniz tekrardan devam ettirebilirsiniz diyelim.

sığmıyor. Evet, Meral Altay'ın mesajı geldi bizlere. Hemen onu değerlendirelim. Merhaba, iyi yayınlar. Sıradaki şarkılar size ve Devrek FM'e gelsin. Bey Cuma açıkta olan eşim Volkan Altay'a ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum. Sen benimle ve mesajı varmış. Sen benimle bu hayattaki en kesin doğrumsun. Uğruna bir ömür feda edilir dedikleri o benzersiz sevgiyi ve gücü, sevdayı ben sende buldum. Şimdi güçlü olma sırası sende. Biraz daha sabır yoldaşım. Hayırlı akşamlar demişler efendim. Teşekkür ediyoruz Meral Altay'a. Bu şarkıyı bir de kim istemişti? B8 koğuşunda yatan Emre Köse'den A2'de çok sevdiği eşi Tansu Köse'ye ihtiyacım var ve bir mesajı vardı. Her an her saniye aklımda kanımda hissettiğim güzel eşim seni çok seviyorum demişlerdi. O zaman bu güzel şarkıyı iki aşık listeye hediye edelim. Meral ve Volkan çiftine, Emre ve Tansu çiftine hediyemiz olsun. İkisi de aynı istekte bulunmuşlar efendim. Sizleri şarkı kardeşi ilan edelim o zaman. Hadi bakalım.

0: Evet, Meral Altay ve Volkan Altay'a armağan ettik sevgili Emre Köse ve eşi Tansu Köse'ye de hediye ettik bu güzel şarkıyı. Umarım mutlu olmuşlardır diyelim efendim. Evet, bu haftanın son programı, artık vedaya doğru gidiyoruz. Son dakikalarımızı paylaşıyoruz. 21'den sonra sevgili Hakan kardeşim sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Evet, Süphan Acar'ın mesajını okumuştuk sizlere sevgili dinleyenler. Ona geldi sıra. Merhaba Süphan Acar, ben Devrek Cezaevinden C14 koğuşu Yusuf Hoştürk kardeşime. Volkan Konak Aynalar şarkısını çalar mısınız demişler ve Devrek FM'de
1: 93.0 Devrek FM
0: Murat farkıyla.

Efendim artık geldik veda zamanına sevgili dinleyenler, bu akşamlık bu kadar diyelim. Efendim abone olmak isteyen dinleyicilerimiz bilgi alabilirler. WhatsApp 0507 380 0067 sevgili dinleyenler. Şu konuda da bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi hafta içi cezaevi özel istek programı sevgili dinleyenler, hafta içi 19 ile 21 arasında. Ben Murat, bu cezaevi istek programını yapıyorum sevgili dinleyenler. 17 yani 19-21 saatlerine abone olan dinleyiciler dekontlarını attıkları zaman ben onları listeye alıyorum sevgili dinleyenler. Mesela hafta sonu Hakan kardeşimizin de programına abone olmak isteyenler, abone olanlar var. Hakan kardeşimin programına da abone olabiliyorsunuz. Abone olduğunuz zaman Hakan kardeşim sizleri listeye alıyor. Onun abonelikleri farklı. Hafta içinin abonelikleri farklı oluyor sevgili dinleyenler. İki programa da sponsor olabilirsiniz. Onlar hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Yine 23 ile 01 arasında sevgili Hüsran kardeşim yayında oluyor. Onun da abonelikleri oluyor. Onun programında da abone oluyorsunuz. Ama hangi programa abone olduysanız o programcıdan isteklerinizi istiyorsunuz sevgili dinleyenler. Yani bana abone olup da gidip de ben Murat'a aboneyim, Hüsran kardeşimden de istek şarkısı isteme hakkına sahip değilsiniz. Ya da Hüsran kardeşime abone olup da benden istek isteme hakkına da sahip değilsiniz. Aynı şekilde Hakan kardeşime de. Ya 3 tane programa ayrı ayrı sponsor olacaksınız, 3 programın hepsinde de isteyeceksiniz. Ya da en çok hangi programcıyı beğeniyorsanız, hangi programcının saati size uygun geliyorsa, mesela bazı insana 19-21 saati uygun gelmez, 23-01 saati uygun gelebilir.

o saatlerde dinliyordur çünkü. O programa sponsor olabilirsiniz veya gece o saat size geç geliyordur. 19-21'e sponsor olabilirsiniz. Bunu düzenleyecek olan, bunu ayarlayacak olan sizsiniz sevgili dinleyenler. Evet, bir veda etmek istiyorum. Son şarkıda onu da artık o da benim olsun diyelim sevgili dinleyenler. Ben hakkımı kullanmak istiyorum. Bu şarkıyla vedamızı yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili dinleyenler. Son anda bir mesaj gelmiş. 30-23 mesaj göndermiş ama ne demiş bakalım. Zonguldak M-Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu C10 Koğuşlu'ndan Şerafettin Dönmez'e selam göndermişler efendim. Evet, Zonguldak M-Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu C10 Koğuşlu'ndan Şerafettin Dönmez'e istek göndermişler. Selam olsun diyelim, umarım duymuşlardır.

anlaşılan ne kaderin gülmüş yüzüne, ne felek çekmiş senden elini. Belli ki dertlisin, kendini bildin bileli. Derbeder haline, gözyaşına, senin bu

0: reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
5: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
5: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
6: Devrek iç

0: özel devrek ışın tıp merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devrek halkının hizmetindedir.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18. Taksici gazlar biraz,
2: acelem var benim. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
0: Devrek FM
6: 93.0. Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0.
1: Siz istediniz, biz de yaptık.
2: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
2: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
1: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
3: www.radyodevrek.com.tr.
4: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
5: Tıkla haberdar ol.
3: www.radyodevrek.com.tr.

0: radyodevrek.com.tr.
1: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
0: www.radyodevrek.com.tr.
1: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
0: www.radyodevrek.com.tr.
1: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
0: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
1: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
1: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
0: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
3: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında. Hakan'la silinmeyen hatıralar yayında.
4: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
5: 93.0 Devrek FM.
4: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Devrek FM dinleyicilerine Hakan'dan selamlar olsun. Geldik bugün de yine sizlerle beraberiz, şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbimize. Yine güzel bir programda yine sizlerle beraberiz. Sevgili Ferdi abimizin yokluğundan dolayı onun yayın saatinde ben yayındayım, bilginiz olsun. Ferdi abimizin dediğimiz gibi hani dün de bahsetmiştik zaten cenazesinden dolayı hem de işlerinin yoğunluğundan dolayı yayınlarda olamayacaktı. Bizler de onun yokluğunu inşallah sizlere aratmayacağız. Yine bugün de sizlerle beraber olacağız. Mesajlar için 0507-380-067 değerli dostlar. Mesajlar, istekler, duygular için yine bizlere ulaşabileceksiniz. Kader mahkumu yakınları tabii ki sevdiklerinize şarkı armağan etmek isterseniz de bugüne özel sadece abone olabilirsiniz. Atıyorum 3 şarkı veya 4 şarkı o da olabilir, çalabiliriz, müsaitiz, bilginiz olsun. Abone oluyorsunuz, şarkılarınızı peşi sıra arka arkaya çaldırıyorsunuz değerli dostlar, bu kadar kolay. Peki takvim yaprakları 5 Haziran 2026'yı göstermekte, güzel bir cuma akşamındayız. Günlerin en güzeli cuma gününde yapmış olduğunuz tüm ibadetleri Rabbim inşallah kabul eder diyelim. Yine çok sevdiğim değerli bir dostum sevgili Veli Rodoplu da şu anda bizi dinliyor. Ona da selamlar, sevgiler göndermiş olalım ve ikinci güzel yaşayan efsane yorumunu da sevgili Veli'me armağan edelim. Vallahi sevgili Veli ve sevgili Cabbar gerçekten iki değerli dostum. Gönlü, yüreği güzel insan. Kuzenimin biraz nefes darlığı problemi vardı. Ona da bir cihaz gerekiyordu. Tabii ki bu cihazı almamıza vesile olan katkılarından dolayı tabii ki sevgili Veli Rodoplu'ya ve sevgili Cabbar Özbaş'a da çok teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten iki kalbi güzel insan. Yani diyoruz ya, hayır her zaman hayırdır. Hayırında küçüğü büyüğü yoktur. Ben de tabii ki biraz destekte bulundum kuzenime. Malum durumlar biraz problemli, sıkıntılı olduğu için tabii ki bizler de yardımlarımızı her zaman olduğu gibi desteklerimizi tabii ki sevdiklerimize sürdürüyoruz. Elimizin geldiğince tabii ki bir kez daha sevgili Cabbar'ıma ve sevgili Velim'e buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Allah razı olsun diyelim kendilerinden. Bu güzel cuma günde yine yapmış olduğu güzel bir hayır. Diyoruz ya, hayırın küçüğü büyüğü yoktur. Yeter ki gönülden gelen bir hayırı yapalım. İnsanları mutlu etmek, insanları sevindirmek güzeldir. Hani diyoruz da az olsun ama insanlar mutlu olsun. O da bize yetiyor zaten. Peki, hemen açılış şarkılarımızı buluşturalım sizlerle beraber. Hemen sonrasına mesajlar yine yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Gelen mesajlarımızı birazdan değerlendirmeye devam edeceğim. Değerli dostlar, sizler mesajları bizlere ulaştırabilirsiniz. Ve yine uzun zamandır bizleri dinlemeyen sevgili Sevim Yağmur, o da bizleri dinliyor. Ona da buradan kucak dolusu selamlarımı göndermiş olayım ve çalacağım tüm güzel şarkılar sevgili Sevim Yağmur'a da armağan olsun diyelim ve ikinci güzel yaşayan efsane yorumu sizlerle beraber olsun. Devrek FM'de Hakan'la silinmeyen hatıralar bu güzel şarkıyla başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program başladı.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar 93.0 Devrek FM.
2: Her derde deva şarkılarla Hakan yayın.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar. Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir tüm. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu

Bırakıp gitti aklım hep o yarda ve güzel bir Sinan Özen yorumu sevgili müdürümüze de armağan olsun. Sevgili Ferdi müdürümüz de şu anda bizi dinliyormuş. Selamlar sevgiler Sunmuş olalım ve yine güzel şarkılarımız. Sevgili Ferdi müdürümüze de armağan olsun diyelim. Hemen şöyle gelen yorumlara, gelen mesajlara, isteklere bakalım. Kimler neler ulaştırmış bizlere. Hemen şöyle. İyi yayınlar Devrek FM, ben Beycuma'da dinlenme tesisi Devrekli Dursun Eriyer için diyor. C2 koğuşunda Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Hacı Bayram Çapan, Sarhan Soysal, Serkan Pekes, Hüseyin Akçan'a A2 koğuşundan Has Toprağım Akın Aksoy'a selamlarımı göndermek istiyorum diyor. Peki ulaştırmış olalım. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar Hakan Bey diyor. Karadeniz Ereğli'den Mustafa Ben, sıradaki güzel parça Beycuma kapalı A1 koğuşunda bulunan Güzel Gözüm Diğer Yarım Can Parçam Can Eşim Ceren için gelsin diyor. Onu çok ama çok sevdiğimi söylemiş. Peki sevginiz, aşkınız bir ömür boyu daim olur inşallah diyelim. Ne yazmış? Bu mesaj bayağı bir karışık. Hangi mesajın hangisini okuyacağım? Bir bakayım hemen şöyle. Evet. Zonguldak M tipi kapalı cezaevi infaz kurumunda C10 koğuşunda Şerafettin Dönmez için bir şarkı istemiş bizlerden. Kardeşi Nisa Nur, Dönmezsin, Dönmezsin. Onu çok sevdiğimi, kendisini üzmesin, değerlini, değerlisin de diyor. Elbet bir gün güzel abicim diyerek de mesajı nihayete erdirmiş sevgili Nisa Nur. Nisa Nur'dan C10 koğuşunda yatan Şerafettin Dönmez için güzel bir şarkı istekte bulunmuş bizlerden. Paylaşmış olalım o güzel isteği o zaman. Sonrasına da mesajlara devam edelim bakalım. İyi yayınlar, ben Mircan demiş. Beycuma açık cezaevinde yatmakta olan eşim İslam Gedik için diyor, sıradaki parça gelsin. Bazı duyguların karşılığı insana bir ömür boyu refakat eder. Sen benim bu hayatımda ettiğim en güzel sessiz ama en derin duamsın. Varlığın aldım her nefes.

0: Anlama anlam katan diyor tek gerçek. İyi ki varsın, seni seviyorum ömrüm direkte mesajınızı iletmişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Kartal Gedik diyor. Beycumançık cezaevinde yatmakta olan canımdan çok sevdiğim babam için İslam Gedik ve kardeşim kardeşleri Volkan, Altay, Tolga, Ayhan, Ali Kırklık, Göktü, Kurtluk demiş. Namı diğer Cingenem Şenol abime gelsin diyor. Sıradaki tüm güzel şarkılar diyor. Peki. Peki devam edelim o zaman, istek alan güzel bir şarkıyla devam edelim. Son zamanlarda çok sevilen güzel bir şarkı kulaklarınıza misafir olsun diyelim. İhtiyacım var diyelim. Açıoğlu yorumu gelsin. Sevgili Nisa Nur'dan sevgili Şerafettin Dönmez için geliyor. C10 koğuşuna yatan sevgili Şerafettin'e gelsin o zaman bu güzel eser. Radyolara birazcık daha ses veriyorsunuz. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosunda Devrek FM'de Hakan'ın Senin Ben Hatıralar bu güzel şarkıyla devam ediyor. 0507 380 0067 mesajlar, duygular ulaşmaya devam etsin. 23'e kadar buradayız.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.

0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek efendim. Çift 067

0: Evet, gelen mesajlara, yorumlara devam edelim. İyi akşamlar Hakan abi, ben Alev, sıradaki parça A5 koğuşunda yatan oğlum can parçam Serhat'ıma ve koğuş arkadaşlarına gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar Hakan Bey, A5 koğuşuna yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkılar. Canım oğluşum, seni çok seviyorum. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı. Belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Bahar Yalçın diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Teşekkürler. İyi yayınlar. Zehra ben, Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için diyor. Musa Eroğlu'ndan bir şarkı istemiş. Çalar mısın lütfen demiş. Peki, çalmaya gayret edeceğim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Zonguldak Beycuma açık cezaevinde yatan diyor. Zonguldak M tipi kapalı cezaevinde A1 koğuşunda kalan Bircan Fatma Örs sıradaki bütün şarkılar armağan olsun. Peki, teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlar, güzel şarkılar sevdiklerinize armağan olsun. Sevgili Veli Rodoplu yazmış, Alihan'dan bir şarkı istemiş, çalabilir misiniz diyor. Tabii ki paylaşacağız, güzel bir Alihan yorumu. Sevda mevsimini çalabilir misiniz demiş tabii ki. İyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de dinlemedeyim Hakan Bey diyor. Nasılsınız demiş. İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istesem olur mu acaba, yayınlar kolay gelsin demiş. Peki, teşekkür ediyoruz. Yine benim gönlümden geçen çok güzel bir Ferdi Baba şarkısı sizlerle beraber olsun. Hemen sonrasına Alihan yorumu, sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamlardan hemen sonra ikinci saatte de en güzel şarkıları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Radyolara biraz daha ses veriyorsunuz. Tüm Ferdi Baba sevenler için gelsin. Olur mu böyle, olur mu diyelim. Buyurun bakalım.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
2: Her derde deva şarkılarla Hakan.

bazen kaler, oyun oynarsa ben kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara, İsyan etme dostum.

0: Kral Radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İpek kuyumculuk,
3: altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
2: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
3: İpek kuyumculuk, değeriniz parlasın.
2: Sedat Karagül'le. Devrek İstikbal'dır özel büyük fırsat.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
2: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
3: %50'ye varan indirimler.
2: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
3: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
2: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
3: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
2: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
3: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
2: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
3: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
2: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
3: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
2: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
3: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
2: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
3: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
2: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
2: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
3: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
2: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
3: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
3: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz, Likitgaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
3: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
5: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp'a

0: yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek efendim. Çift 067 Devrek efendim.
1: Sizler de firmanızın tanıtımını, reklamını vermek istiyorsanız Devrek efendim WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
2: Yeni yılın ilk günlerinde bu güzel kampanyalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.
1: Gelin sizleri Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya reklam yapalım. El alem sizi tanısın. Biz de sizin şehrinizi değiştirelim.
2: Gelin sizleri Batı Karadeniz bölgemizin en güçlü ve en çok yayın ağı olan 93.0 Devrek FM'de reklamınızı yapalım, firmanızı tanıtalım.
1: Buyurun gelin. İletişim için, bilgi almak için Devrek FM WhatsApp numaramız 0507 380 çift 067 üzerinden mesajla iletişim kurabilirsiniz.
2: Aleme değil, el aleme sizi reklam edelim.
3: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek efendim.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
6: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.

Evet, devam ediyoruz. Derdi dostlar, istek alan yine gönlümüzden geçen güzel bir türküyü de sizlerle paylaştık. Musa Eroğlu isteği vardı. Paylaşmış olduk o güzel şarkıyı da. Hemen sonrasına bakalım mesajlara. Beycuma M-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Gökhan Altu kardeşimiz için diyor. Arkadaşları olan Muhammed Ali, Sarı Osman, Arsenal Muhammed, Akçapınar, Yasin Yılmaz, Muhsin Karagöz, Ali Ören en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyoruz demiş. Peki hepsine ayrı ayrı selamlarımızı göndermiş olalım. Çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar değerli dostlarımıza armağan olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin. Hakan Bey, ilk defa dinliyorum. Özlem ben diyor. Almanya'dan selamlar. İyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Sevgili Selçuk Bey göndermiş. İstanbul'dan Tuğçe Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin. Hakan Bey, yayınınızı severek takip ediyoruz diyor. Yıldız Tilbe'den bir şarkı istemiş, çalabilir misiniz diyor. Zeki Bey yazmış, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkılar tüm Zonguldak halkına gelsin. Zonguldak'tan kucak dolusu selamlar diyor. Osmanlı yayınlar, kolay gelsin Hakan Bey demiş. Teşekkür ediyoruz. Oğuz yazmış, iyi yayınlar, kolay gelsin Hakan'ım diyor. Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Sevgili Koray Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Senin çok sevdiğin güzel bir eser vardı abi diyor. Turgay Başyay, Ah Sensiz. Çalabilirsen çok seviniriz diyor. Sizleri ve tüm Turgay Başyay'ı sevenler için gelsin demiş. Tabii ki Fatih Kısaparmak'ta yine bir şarkı istenmiş. Sevgili Ali Bey yazmış, yayınlar kolay gelsin diyor.

Fatih Kısa Parmak'tan hangi şarkı istenmiş bakayım. Fatih Kısa Parmak'tan Hüzzam Sevdam şarkısı istenmiş. Çalabilir misiniz diyor. Tabii ki paylaşacağız bu güzel eserin hemen sonrasına. 22.14 Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar devam ediyor. 0507 380 0067 mesajlar gelsin.

sana. Helal ne diyeyim? Ben ki kasırgaydım, dindirdin ya sen. Olmaz denilen şey olurmuş meğer. Yıldızları gökten indirdin ya sen. Ben aşkta ölmeden ölürüm dedin. Bir vakit şafakla gelirim dedin.

zemheri de yandıran gözler, Ağustos'ta beni donduran gözler, güneşi,

Şarkılar bazen ayrılığı anlatır, bazen de aşkı yaşatır. Şarkılarda yaşamak istediğin duygular şimdi senin için radyonda

Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkar batasın gelir, bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığını, maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman

0: Evet, yavaş yavaş sonlara doğru gidiyoruz. Benden hemen önce biliyorsunuz sevgili Murat abi sizlerle beraberdi. İyi geceler Harkan kardeşim, şarkılar her zamanki gibi harika, keyifli yayınlar, en güzel şarkılar Devrek FM dinleyicilerin dinlen canlara hediyem olsun diyor sevgili Murat abimiz, teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sana armağan olsun çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar, tüm güzel eserler. Bakalım, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Ben Zonguldak'tan Besna Korkmaz. Eşim Onur Korkmaz'a sizden bir ricam olacak demiş. Yıldız Tilbe'den Çat Kapı şarkısını çalabilir misiniz diyor. Not, canım eşim seni çok seviyorum. Az günlerin kaldı, yavrularımızla seni bekliyoruz diyerek de bir mesaj iletmiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Allah kavuştursun inşallah diyelim. Yıldız Silber'den o güzel şarkıyı hazırladım, bilginiz olsun. Evet, biliyorsunuz cumartesi ve pazar günleri 21-24 saatler arasında ben burada yine sizlerle beraber olacağım. Tabii ki o programda da abonelik yaptırmak isteyen sevenlerimiz olursa yarın dediğimiz gibi bizlerle itibata geçebilirler, bilginiz olsun. 21-24 saatler arasında Kader Mahkum özel programıyla sizlerle beraber oluyoruz. Hafta içi sevgili Murat abimiz 21-19-21 arası yine sevgili Kader Mahkum özel programıyla, hafta içi sevgili Murat abi, hafta sonu ben Deniz Hakan sizlerle sevdiklerinizle köprü olmaya inşallah devam edeceğiz. Dediğimiz gibi cumartesi ve pazar günleri için abonelik yaptırmak isteyen sevenlerimiz olursa yarın yine itibata geçeceğiz, bilginiz olsun. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Yarın yine iki gün dolu dolu güzel bir program sizleri bekliyor olacak. Peki, istek alan yine güzel bir Yıldız Silve yorumuyla devam edelim. Yavaş yavaş da sonlara doğru gidiyoruz. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu 93.0. Devrek FM'de Hakan'la Silim'le hatıralar devam ediyor. 22.31. 23'e kadar buradayız.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar. Her derde deva şarkılarla.

Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067.

0: Duyduğun en güzel ses 93.0 Devrek FM.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

0: Evet, seni rüyamda görsem o gün mutlu kalkarım ve güzel bir güllü yorumu sizlerle beraber olacağım. Ben şöyle son mesajları okuyacağım, sonrasında veda için burada olacağız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Selamun aleyküm. Devrek Açık Cezaevindeki evinde diyor Gökhan Gelmişoğlu'nun Beycuma Dursun Eryer'e çok selam mı var diyor. İletir misiniz demiş. Paylaşık inşallah duymuştur diyelim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar olsun. Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar dilerim. Sıradaki parça Beycuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdem, A6 koğuşunda yatmakta olan dostlara, A1'deki koğuştaki kardeşlere gelsin diyor. Medine Özkan ve Devrek cezaevinde yatmakta olan Balatlı Çiko gelsin diyor. Belki bugün değil ama diyor, belki yarın da değil, belki öbürsü gün değil ama bir gün mutlaka, elbet bir gün yan yana geliriz dostlar eski günlerdeki gibi demiş. İnşallah diyelim. Ve Meloş, yapraklar dökülür, güller solar, seni herkes unutur ama ben hiç olan arkadaşın Caner seni unutmaz diyor. Ne güzel. Peki efendim, son mesaj, bir mesajım daha var, hemen onu okuyalım. Sevil Sezer, C11 koğuşuna yatan Müslüm Demir, börekçi ve Gökhan Altuğ için demiş, bir şarkı istemiş ama o şarkıyı çalamayız, oynaması yani bu saatte. Peki. Devrik Efendi Hakan'la Silinmeyen Hatıraları dinlediğiniz herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yarın 21'de görüşmek ve buluşmak ümidiyle diyelim. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıraları dinlediniz. Şu anda İstanbul Gebze'de bizi dinleyen sevgili Semiha'ya da buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Seda Sayan'ın şarkısını çok sever kendisi. Ona armağan etmiş olalım Seda Sayan'ın o güzel eseri. Sonrasında Güllü şarkısı çaldık. Son şarkı da yine benim belirlemiş olduğum çok güzel, çok da özel bir şarkı. Benim için tabii ki çok da sevdiğim güzel bir şarkı. Hani insan aynı şehirde yaşar ama iki ayrı yabancı gibi ya, değil mi? İşte orası zor gerçekten. Gönlümden geçen güzel bir Hüseyin Altın yorumu sizlerle beraber olsun diyelim. Suç ihsan ettiysem affola diyelim. Yarın 21'de görüşmek umuduyla. Program biten Hakan gider. Benden hemen sonra sevgili Hüsran sizlerle beraber olacak. Üstüne kolaylıklar, başarılar. Sizlere ise keyif dolu güzel bir akşam diliyorum. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıraları dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar. Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

0: akşamlık da bu kadar.
1: Şarkıların kalbe dokunduğu program Hakan'la Silinmeyen Hatıralar sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
4: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Efendim şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Takip saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programından ötürü sevgili Hakan abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah.

kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hissettirmek, hatırlatmak adına tekrardan mikrofonumuzun başındayız dostlar. Saatlerimiz 23.07'yi gösterirken kalplere, yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla yavaştan startımızı verelim. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. İsteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz. Güzel bir Ferdi Baba yorumu ile startımızı veriyoruz. Sonrasında Müslüm Baba sizlerle olacak. İki şarkı sonrası ben buralarda olacağım dostlar. Sizler de o sırada isteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp istek hattımızdan bana ulaştırabilirsiniz.

Evet sevgili dostlar, birbirinden güzel en damar şarkılarla bu akşam da startımızı verdik. Kırgınlıkların, hayal kırıklarının ve geriye dönüşü olmayan vedaların sesiyle baş başa olduk. Müslüm Baba'nın güçlü yorumu, kalbe dokunan sözleriyle birçok dinleyicinin duygularına tercüman olan Düştün Gözümden tüm sevenlerine armağan etmiş olduk.

İyi yayınlar. Ömer Sarkın'a sevgilisinden sevmeyi, sevilmeyi ve sabretmeyi seninle öğrendim. Sen benim karanlık yolumda önümü aydınlatan tek ışığımsın. Hayatımda tanıdığım en güçlü insansın. Düşersek de beraber kalkarız. Sen yeter ki kendini üzme, her şeyinle iyi ki sen sevgilim. Ahmet Kaya'dan beni bul anne, armağan olsun demiş. Bu arada yayın öncesi sevgili Ayfer ablamız tarafıma ulaştı. Ahmet Kaya'dan Annem şarkısını istemiş sevgili Müslüm abimiz. Börekçi Müslüm abimiz, ona da sevgiler, selamlar olsun. Koğuşunda bulunan tüm kader mahkumlarına, Orhan abimize de kucak dolusu sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar ve aleykümselam. İyi yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycim Ahmet tipi kapalı cezaevi B1 koğuşundaki erkek arkadaşım Buğra Açar için Hülya Avşar'dan Sensiz Kaldım çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Bir avuç duam var içimde. Hep adın var elbet bir gün sevdiğim demiş. İyi akşamlar, ben Bartın'dan Nurgül Keskin. Devrek cezaevinde bulunan benim kıymetlim canım eşim Mehmet Keskin için. Cengiz Kurtoğlu'ndan Ben Onu Seviyorum çalar mısınız? Nefesim sen benim yarım kalan değil, ömür boyunca tamam olmak istediğim hikayemsin. Seni ölürcesine seviyorum dünyam demiş, mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar, kolay gelsin. Devrek Açık cezaevinde bulunan Mehmet Keskin'den arkadaşları Biray Polat, Beycum Açık cezaevinde bulunan Oğulcan Tatlıoğlu, Erdoğan Yiğit,

0: Bakır Taş ve Batın için Derya Bedavacı'dan Gel Bahtımın Kar Beyazı çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Sizi seviyorum arkadaşlar. Elbet bir gün biraz sabır, hepsine sevgiler selamlar olsun demiş. Sevgilerinizi selamlarınızı ulaştırmış olalım. Selamlar, ben Gaziantep'ten Özlem Yılmazer. Hayırlı yayınlar diliyorum. Zonguldak Beycuma kapalı C12 koğuşunda bulunan kardeşim Ökkeş Kar için Mikail ve Cebrail Gurbe şarkısını istiyorum ve ona şu sözü bırakıyorum. Burada seni bekleyen insanlar var, seni seven, seni özleyen, her gün senin için dua eden biri var. Ben yarım, ben varım kardeşim. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbim hep senin yanında. Sen yalnız değilsin ve hiçbir zamanda olmayacaksın. Bu günler geçecek, geriye sadece ne kadar güçlü olduğun kalacak. O yüzden başını dik tut, umudunu kaybetme ve kendine inan. Çünkü sen bunu başaracak güçtesin. Seni çok özlüyorum ve seni her şeyden çok seviyorum kardeşim. Güzel günlerde yeniden sarılacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum aslan kardeşim demiş. İyi yayınlar, iyi geceler. Ben Şerife Karan. Beycuma kapalı B1 koğuşundaki yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Berkancığım seviyoruz seni demiş. Berkan kardeşimize de sıradaki güzel eserlerimizi B1 koğuşunda bulunan tüm kader mahkumlarına armağan etmiş olalım. Beycuma kapalı cezaevi B1 blok Asım Yiğit Uludağ, sevdiğinden şarkı açar mısınız? Uygar Doğanay'dan Deli Gibi Severim parçasını istiyorlar. Birazdan göndereceğiz. Selamun aleyküm Hüsran kardeşim ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Trabzon'dan Nedim Öztürk ben. Beycuma kapalı cezaevinde evi C7 koğuşunda yatmakta olan yeğenim Can Parçama ve de koğuş arkadaşlarına. Ferdi Tayfur'dan Her Saat Başında şarkısını armağan etmek istiyorum. Hasretin özlemim içimizde kor gibi yanıyor. Seni dört gözle bekliyorum oğlum. Rabbim kimseye bizlere bir daha yaşatmasın böyle acıları. Seni çok seviyor teyzen, ilk göz ağrım benim. Sizlere de şimdiden çok teşekkür ederim. Değerli kardeşim Allah'a emanet olun demiş, mesajını sonlandırmış. Evet sevgili dostlar, şöyle son bir mesajımızı daha yer verelim. Sonrasında istemiş olduğunuz eserleri sırasıyla göndereceğiz. İstekler, mesajlar gelmeye devam ediyor tabii ki de. Sevil Ezer, 11C koğuşunda yatan Müslüm Demir, börekçi ve Gökhan Altu için oyun havası istiyorum demişler. Vallahi 2 hafta olmuştur herhalde Müslüm abimize, Orhan abimize, kader mahkumlarımıza güzel bir oyun havası bu akşam gönderelim değil mi? Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. Ahmet Kaya beni bulan ne diyecek?
1: ...93.0... Devrek FM. Hüsran, hüsran.

Bazı insanlar vardır, sevgiyi bir liman gibi görür, huzur bulur. Bazıları ise sevgiyi bir yük gibi taşır. Çünkü sevmek sadece güzel sözler söylemek değil, emek vermektir, anlamaktır, sabretmektir. Bazen de kendi gururundan vazgeçmektir. İşte bu yüzden sevgili dostlar, sevmek kimine ağır gelir? Kalbini açmak, kırılma ihtimalini göze almak herkesin cesaret edebileceği bir şey değildir. Kimi insan sevgiyi yaşatmak için mücadele eder. Kimisi ise sevgiden kaçar. Gerçek sevgi sorumluluk ister. Ama unutmayın ki sevgi ağır değil, sevgisizlik ağırdır.

Aleyküm hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. İyi yayınlar dilerim. Beycum Açık Cezaevi A3'ten Volkan Altay ben. Yaptığı işin hakkını veren nadir insanlardan bir tanesisin. Bu dar yerlerde bizim duygularımıza ses olduğundan dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Rabbim kalbine göre bir hayat yaşamanı, yaşadığın bu hayatta da daha başarılı olmayı nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta can kardeşim Özgür Özyiğit, Kayra Ferman Demirtürk, namı diğer Pire, Buğra Uçar, Berkan Mandacı, Tayfun Usta, İhsan Gezer, Serdar Subaşı, Özgür Çakır ve diğer tüm dostlarıma, Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısını armağan olsun demiş. Adını saydığımız tüm kader mahkumlarımıza çok çok teşekkür ederim. Hepiniz baş tacısınız. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere ve sevdiklerinize armağan etmiş olalım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar Kral Hüsran. Karadeniz Ereğli'den Mustafa ben. Beycuma Kapılı A1 koğuşunda bulunan güzel gözlüm diğer yarım. Can parçam, canım eşim, cerenim için istek parçam olacak. Çalarsam mutlu olurum. Gökhan Güney'den Ben Sensiz Yaşamak istemiyorum parçasını canım eşime armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Canım eşim, Rabbimin izniyle kavuşacağız tez zamanda inşallah.

zamanda tüm sevenleri sevdiklerine kavuştursun. Seni seviyorum güzel gözlüm. Rabbime emanetsin. Rabbim sana sağlık versin. Selametle demiş. Meşazını ulaştırmış. Merhabalar Hüsran Bey. Hayırlı yayınların olsun. Teşekkür ederim. Ben Bey Cuma bir koğuşundan Gülçin. İstek parçam olacak. Ahmet Kaya'dan Hadi Sen Git işine parçasını çalmanızı istiyorum. Arkadaşlarım Ceren ve Medine'ye de armağan olsun. Dinlemedeyiz, çalarsanız mutlu oluruz. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar tekrardan. Not olarak herkes kendine yakışanı yapar bu hayatta demiş. Aynen öyle. Kim ne ekerse onu biçer. İyi yayınlar. Ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamın aleyküm demiş ve aleyküm selam. Melike Şahin'den Durma Yürüsüne, Yürüsene parçasını Ömer'e armağan etmek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Birazdan göndereceğiz. Selamun aleyküm, ben Celal Tezel ve aleyküm selam. Beycuma açık cezaevinde yatan Aslan abim Şahan Baran Tezel'e Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Vallahi bu akşam 10 istekten 9 tanesi Ahmet Kaya. Keşke elimde imkan olsa da şöyle hepsini bir anda çalabilsem. Hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum. Beycuma B1 koğuşunda yatan canım yeğenim Berkan Mandacı ve arkadaşları için Ahmet Kaya'dan Beni Bul şarkısını armağan etmek istiyorum. Canımın içi, bizi dinlediğini biliyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Halan Müzeyyen Kıran Tepe'ye mesajını ulaştırmış. Yayın açılışımızda güzel bir Ahmet Kaya yorumunu tüm dinleyicilerimize armağan etmiş olduk. Selam abi, ben Ankara'dan Çağlar Şirin. Devrek'te yatmakta olan kardeşim Doğanay Şirin'e Gökhan Doğanay'dan Çeker Giderim parçasını çalar mısınız? Doğanay'ın size çok çok selamı var demiş. Bizden de ona kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Derya Bedavacı gel.

0: tahtımın kar beyazı diyecek. Ve sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz, şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Bendeniz Hüsran ile Hüsranlı Saatler'de birliktesiniz.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde.

Evet sevgili dostlar, şu anda Devrek Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir hastamız için acil kana ihtiyaç vardır. Siz değerli dinleyicilerimizden bu konu hakkında hassasiyet bekliyorum. Devrek Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Vefa Uçan için acil bir A pozitif kan ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen dinleyicilerimiz Devlet Hastanesi danışmasına gidip müracaat ederek Vefa Uçan adına kan vermek istiyorum diyebilirsiniz. Onlar size orada yardımcı olacaklar. Sizlerden hassasiyet bekliyorum sevgili dostlar. Devrek Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Vefa Uçan için acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen dinleyicilerimiz Devrek Devlet Hastanesi'nde danışmaya uğrayıp Vefa Uçan adına kan vermek istiyorum demeleri yeterli olacaktır. Sizden gerekli hassasiyeti bekliyorum dostlar. İyilik elbet bir gün kazanacaktır. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum.

Bugün iyilik yapan yarın illaki iyilik bulacaktır. Bu arada sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımıza şöyle bakıyorum. İstekler, mesajlar gelmeye devam ediyor. Çok sağ olun, var olun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesajı gönderiyorsunuz. Sıra size gelmeden tekrardan yazıyorsunuz. Otomatikmen yazmış olduğunuz mesaj 5. sıradan, örnek veriyorum, 30. sıraya düşüyor. Sonra diyorsunuz ki Hüsran abi, niye benim mesajımı okumadınız, çalmadınız? Çalamam ki. Sen zaten o imkanı vermiyorsun. Senin isteğini çalmam için benim gece saat 3'e kadar yayın yapmam lazım ki bu da imkansız.

İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Bandacı'ya bir notum var. Unutma, belki yanına gelemiyorum ama bil ki kalbim hep senin yanında. İnanıyorum ki çok yakın zamanda dışarıya çıkacaksın ve köye gelince bize o meşhur kahveni yapıp yudumlarken bu günleri konuşup güleceğiz. Seni çok seven İstanbul'dan Zehra teyzen. Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar parçasını çalarsanız sevinirim demişler. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Beycuma'da B1 koğuşunda yatan oğlum Ferhat durduğu için Musa Eroğlu'ndan Halil İbrahim parçasını çalar mısınız? Çok sağ olun, var olun demiş, mesajını ulaştırmış. Hüsran abi iyi geceler, iyi yayınlar. Beycuma cezaevinde C11 koğuşunda yatan Hayrettin Berkalkan için Erdal Güney'den Salkımdasın, Saklımdasın parçasını çalar mısın lütfen demiş. Çalacağız, birazdan göndereceğiz.

Kapalı Cezaevi B1 Blok. Asım Yiğit Uludağ. Sevdiceğin iki gözüm bir tanem. Her gün seni düşünmekle geçen günlerim. Çaresiz bekleyişlerim. Bir tarafımın eksik kalması.

beni çok düşündürüyor. İnşallah tez vakitte yanımda olursun. Ben senden hiçbir zaman umudumu kesmeyeceğim. Gözün arkada kalmasın sevdiğim. Seni sana yakışır şekilde bekliyor olacağım. Herkesin senin sana çok selamı var. Gözlerinden öpüyorum bir tanem demiş. Selamlar, hayırlı akşamlar. Ben Necla Altuğ, Beycuma Kapalı Cezaevinde C11, 11C'de yatan oğlum Gökhan Altuğ için sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyoruz, her zaman yanındayız, selamlar sevgiler olsun demiş. İyi geceler Beycuma B1 koğuşunda Berkan Mandacı yeğenim için sıradaki şarkıyı istiyorum. Halası Sevgi Hanım. Halası Sevgi, canım yavrum, en kısa zamanda kavuşacağız. İnşallah, seni çok seviyoruz halacım demiş. Selamun aleyküm, iyi yayınlar ve aleyküm selam. Zonguldak Beycuma Açık Cezaevinde, Zonguldak Kapalı Cezaevinde A1 koğuşunda kalan Bircan Fatma Örse, Orhan Ölmez'den Su Misali şarkısını çalar mısınız? Not olarak, bir insanın kolları ile yapabileceği en güzel şeydir sarılmak. İsmimi vermeyeyim ben. İsminizi okumayacağız. Merhabalar, iyi yayınlar. Bugün saat 23.40 gibi Erva ve Afra'dan Görkem Aya Murat Boz Özledim parçasını istiyormuşuz.

0: Sevgili Müzeyyen ablam, tabii ki de tekrardan isteğini ulaştırabilirsin bizlere. Hüsran abi kolay gelsin. Ben İlayda Arslan. Beycuma cezaevinde kalan abilerim Ferhat Durdu, Volkan Altayş, Berkan Mandacı için Volkan Konak'tan Cerrahpaşa parçasını çalar mısınız? Vaktimiz olursa çalarız tabii ki de. Selamünaleyküm Hüsran kardeşim ve aleykümselam. Ereğli'den ben Yaşar, Yaşar Akkurt. Eşim Orhan'a Ankaralı Namık'tan Çık da Gel parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Eyüp Karan, Beycuma Kapalı B1 Koğuşu'ndaki Berkan Mandıcı ve tüm kader mahkumları için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül şarkısını çalar mısınız? Çalarsanız çok mutlu oluruz demişler. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Beycuma Açık Cezaevinde yatan aslan oğlum Şahan Baran Tezel'e Ahmet Kaya'dan Döneceğim Bir Gün şarkısını armağan ediyorum. Sedat Tezel mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar dilerim. Beycuma Cezaevi B1 Koğuşu'ndaki kuzenim Berkan Mandacı'ya sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Canım abim, aklımızda, kalbimizde her zaman seninle. Bu zor günlerin geçeceğini ve tekrar bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendine çok iyi bak, yalnız olmadığını sakın unutma. Seni çok seviyoruz. Ahmet Kağan mesajını ulaştırmış. Evet sevgili dostlar, istekler, mesajlar gelmeye devam ediyor. WhatsApp istek hattımız 0507-380-067. 0507-380-067.
1: Hüsran abim, yoktur bu alemde misali.
2: 93.8

kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan. Ömrümü

Evet sevgili dostlar, bugün toplumumuzun önemli ama çoğu zaman sessiz kalan bir yarasına değinmek istiyorum. Cezaevlerinde bulunan insanların yanı sıra dışarıda onları bekleyen aileler, eşler, anneler, babalar ve çocuklar da var.

Bir mahkumun cezası sadece kendisini etkilemez. Evde boş kalan bir sandalye, özlemle beklenen bir telefon, bayramlarda eksik hissedilen bir aile ferdi, bunlar da ceza süresinin görünmeyen tarafıdır. Kader mahkumu ifadesi farklı şekillerde değerlendirilebilir. Ancak ama ancak hangi nedenle cezaevinde olursa olsun her insanın bir ailesi, bir hikayesi ve yeniden hayata tutunma umudu vardır. Dışarıda onları bekleyen insanların ortak duygusu ise özlemdir. Bir anne evladının yolunu gözler, bir çocuk babasının ya da annesinin dönüşünü hayal eder. Eşler geçen günleri sayarken bir yandan da hayatın yükünü omuzlamaya çalışırlar. Bizler toplum olarak suçun karşısında dururken insanların değişebilme ve yeniden topluma kazandırabilme ihtimalini de unutmamalıyız. Çünkü umut hem içerideki insan için hem de dışarıdaki bekleyenler için güçlü dayanaktır. Bugün bir yakınını cezaevinde bekleyen tüm ailelere selam olsun. Sabırla, özlemle, umutla bekleyen herkese güçlü kalmalarını temenni ediyorum. Unutmayalım, bazen en uzun yolculuk bir insanın yeniden hayata dönme yolculuğudur. Şimdi burada her akşam yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sizler adına, kader mahkumları adına. Şimdi şöyle bir güzel mesaj gelmiş. Kardeşimiz diyor ki, selam Hüsran. Dün A9 koğuşundan tahliye oldum. İnşallah Rabbim herkese nasip eder. Rabbim tekrarını yaşatmasın inşallah. Bir an önce tahliye olmayı, sevdiklerine kavuşmayı bekleyenleri buluşturmaya Devrek FM ailesi olarak da sizlere teşekkürü borç bilirim demiş. Hepinizden Allah razı olsun. Mahkumun sesi oldunuz. A9 koğuşundaki arkadaşlarım, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Rica ile Ömer Sarkın'a, Umut Çolak'a, Samet Tokat Tokalı'ya, Kutlu Aydın'a, Tahir Akbaba'ya, Berat Yıldız'a, Görkem'a ve ismini sayamadığım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Bir de şarkı armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Acıoğlu'ndan Bir Daha Sevmek Yok şarkısını rica ediyorum. Sesinize, emeğinize sağlık, iyi yayınlar demişler. Böyle de güzel mesajlar geliyor tabii ki de. İnşallah daha da gelmeye devam edecek. Canım oğlum, bir gün bu hasret bitecek. Ben yine sana sarılacağım. Beycuma B1 koğuşunda yatan canımın diğer yarısı Berkan Bandacı. Annen her zaman yanında, arkanda. Oğlum seni çok seviyorum. Şirin Mandacı, Halit Bilgiç. Özledim seni şarkısını istiyorum demiş.

Saatler iyi yayınlar. Zonguldak Alaptu'dan ben Bülbül. Beycuman Kapalı Cezaevinde yatmakta olan kardeşim Sercan Saydam'a çok çok selamımı söylemek istiyorum. Onu çok özlediğimi, kavuşacağımız günlerin yakın yakın olduğunu sabırsızlıkla bekliyorum. Sıradaki şarkıyı bütün koğuş arkadaşlarına armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar. Ben Hilal Gelmişoğlu. Eşim Gökhan Gelmişoğlu Devrek Çaçık cezaevinde yatmaktadır. Kalbimde senin adın yazılı, çalar mısınız demiş. Beycuma Kapalı Cezaevi 11C koğuşunda yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için İbrahim Tatlıses'ten Bu Da Geçer şarkısını istiyorum.

ve onu çok seviyorum demiş, mesajını sonlandırmış. Beyza Nur Torlak'tan Oy Gülüm şarkısını Beycuma Kapılı M tipi cezaevindeki sevgilim Hamza Aygün'e göndermek istiyorum. Not olarak seni çok özledim.

Duvarlar özgürlüğe değil, sadece mesafeyi sınırlar. Umudunu hiç kaybetme abim. Orada yatan tüm kader mahkumlarına sabır diliyorum. Seçmiş olduğum şarkı orada yatan abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Müslüman abi, kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Ben Yusuf Emre, izne çıktım. Devrek Açık cezaevinde yatan Doğan Ayşirin ve Cino Görkem'e Uygar Doğanay'dan Hiç Gider Mi Derdi olan şarkısını armağan ediyorum. Not olarak yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister demiş. Ayberk Başar ve Emirhan Balaban'dan Beycuma cezaevindeki Asım Yiğit Uludağ, Hayrettin Berk Alkan, Berat Akbulut'a İsmail Karataş'tan Haberim Var parçasını çalar mısınız demiş. Vaktimiz olursa çalmaya çalışacağız. İyi akşamlar Hüsran. Bu gece çaldığım bütün damar şarkılar benden Ferdi ve Ferdi Bey'e gitsin. Her zaman değerli olacak. Ne kadar düşman olsa da benimle demiş. Gamzeli mesajını ulaştırmış. Ferdi abi öyle bir insan değildir. İnanıyorum ki vardır bir sebebi. Biz de çoğu zaman atışıyoruz birbirimize, kızsak da birbirimizden vazgeçemiyoruz ne yazık ki. İnsanları, her insanı mutlu edemezsiniz bu hayatta. Ama gönlünü alabilirsiniz. Ferda böyle yufka yürekli bir insandır. Sağ olsun, hiçbir dediğimi iki yapmaz. Kime ne lazımsa anında gerekeni yapar. Öyle bir adamdır. Ona da sevgilerimiz, selamlarımız olsun. İyi yayınlar. Beycuma B1 kapalı koğuşunda yatan Berkan Bandacı'ya gelsin. Özlemimiz büyük ama umudumuz bir daha, daha da büyük. Güçlü ol, güzel günler çok yakında. Seni çok seviyoruz, sakın unutma. Seni seven Zehra Ceylin Barış ailesi. Hayırlı yayınlar. Beycuma devrek kapalı B1 koğuşunda yatmakta olan Berkan Bandacı ve koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Düzce'den Sibel teyze istemiş. Düzce'ye de sevgiler, selamlar olsun. İyi akşamlar kral. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler. Beycuma kapalı cezaevinde yatmakta olan Orhan Akkurt kardeşime kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Börekçi Müslüm kardeşimin özel ricasıdır. Ahmet Kaya'dan Annem parçasını çalarsanız kendisini çok mutlu edersiniz. Dışarıya çıktığında inşallah pasta ve börekler ondan size gelir diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar Hüsran demiş. Çok teşekkür ederim. Pasta olmasa da onlar yeter ki dışarıya çıksın. Bizim kimseden öyle bir beklentimiz yok. Gönüller bir olsun her daim. Selamünaleyküm Hüsran abi, yayınlar diliyorum. Ben Sarhan Soysal. Beycuma Açık cezaevinde yatmakta olan abilerim, kardeşlerime selamlar, saygılar. Naşit Mandacı, Hüseyin Akçan, Şahan Baran Tezel, Ali Emre Çelik, Akın Aksoy ve Devrek Açık cezaevinde yatmakta olan abime Dogi Doğan Ayşirine selamlar olsun. Seviliyorsunuz kral abim. Şarjımız Ahmet Kaya Gazapizm Geçmiyor Günler çalar mısınız? Sevinirim, sizi severek dinliyoruz. Beycuma pazartesi günü geliyorum. İznim bitiyor demiş. Beycuma kapalı A1 koğuşunda bulunan kız arkadaşıma da selamlar göndermek istiyorum. Kendine iyi bak demek istiyorum. Elbet bir gün dışarıda olacağız inşallah abim demiş.

Evet sevgili dostlar, az önce bir kan anonsumuz vardı. Sanırsam daha bulunmamış. Devrek Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Defa Uçan için acil BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen dinleyicilerimiz 0531 521 5567 numaralı telefondan ulaşarak yakınları tarafından iletişime geçebilirler. Devrek Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Vefa Uçan için, bir hastamız için acil kana ihtiyaç vardır. BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen dinleyicilerimiz Devlet Hastanesi danışmasına ya da 0531 521 5567 telefon numarasından ulaşarak kan bağışında bulunabilirler. Siz değerli dinleyicilerimizden gerekeni yapacağınızı umuyorum. Rabbim hastanede yatan tüm hastalarımıza acil şifalar versin inşallah. Evet sevgili dostlar, Halit Bilgiç özledim seni diyecek. Sonrasında güzel bir Ferdi Baba yorumu sizlerle birlikte olacak. Ben buralardayım dostlar. Mesajlar 0507 380 çift 067 WhatsApp istek hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Kan anonsu için tekrardan numarayı paylaşıyorum. 0531 521 5567 0531 521 5567 Devrek Devlet Hastanesi'nde yatan bir hasta için acil kana ihtiyaç vardır. Siz dinleyicilerimizden gereken özveriyi bekliyorum. Hepinize tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum dostlar.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığım yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Evet sevgili dostlar, an itibariyle saatlerimizi 00:42 yapmış bulunmaktayız. Şöyle yavaştan gelen mesajları bir toparlamaya başlayalım. Artık veda saatimiz yaklaşıyor yavaştan. Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum ve aleykümselam. Ben Kanada'dan yazıyorum. Beycim Açık Cezaevinde yatmakta olan Naşit Mandaracı. Naşit Mandacı, seni çok seviyorum. Bunu unutma elbet bir gün. Babuş diyorum. Adım Selma. Bu arada Hüsran Bey demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanada'ya da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimizi de sizlere armağan etmiş olalım. Merhabalar Hüsran, ben Eylül Ezel, kuzenim Gökhan Altuğ için sıradaki şarkıyı istiyorum. Gökhan abimi çok seviyorum demiş, sıradaki güzel eserlerimizi Gökhan abinize de armağan etmiş olalım.

alemin en kıyak radyosu Devrek FM.

Evet sevgili dostlar, bugün de yavaştan programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Şöyle son gelen mesajlarımıza bir bakalım.

0: Merhabalar, iyi yayınlar. Beyza ve Berkan Erik kuzeniyiz. En kısa zamanda tekrar kavuşacağız. Seni çok özledik yeğenim. Yeğenim büyüyor. Seni çok seviyorum canımın içi. Ahmet Kaya'dan Dardayım. B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı ve koğuş arkadaşları için çalar mısınız demişler. Bugünlük maalesef ki zamanımız yetmediği için istemiş olduğunuz o güzel eseri çalamayacağız. Bir halanın en büyük mutluluğu yeğeninin iyi olduğunu bilmektir. Nerede olursan ol, sevgim ve desteğim seninle. Kendine iyi bak canım yeğenim. Bunu da kapanışta okursanız sevinirim demiş Berkan Mandacı'ya. Halasından, Müzeyyen halasından ulaştırmış olduk.
1: Şimdi çok uzakta kalmış bir bak.
0: Hüsran abi kolay gelsin. Bey Cuma, B1 koğuşunda yatan aslan abim Berkan Mandacı'ya şarkı armağan etmek istiyorum. Mustafa Yıldız Doğan'dan çalar mısınız demiş. Abi benim mesajımı da okur musun? Okuruz tabii ki de. Evet sevgili dostlar, birlikte güldük, birlikte hüzünlendik, birlikte dertlere derman olmaya çalıştık. Bu haftanın da son yayın gününde sizlerle birlikte olduk. Pazartesi günü saatler 23.00'ı gösterene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Ama en önemlisi dostlar, yüce Rabbime emanet olun.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.